Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin.

Nada más.

0: Fakir olsa şaşan olmaz, bir yasa başan olmaz. Vay vay vay vay vay vay
1: vay vay vay.
0: Mezarını deşen olmaz, naracak enginin halı. Vay
1: ne var ya bu engali.
0: Mezarını deşen olmaz, ne olacak?

Yiğitler silkinip ata binenler, derelerde bozkurtlara gün olur. Yiğit olan döney döney dövüşür, kanlı gömlek koç ile şan olur.

Bir yiğit cidasın almış atıyor, ağelleri kızıl kana batıyor. Bir kötü kavgadan dönmüş kaçıyor. Kaçma kötü kaçma, şimdi dön olur.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0550

Bu mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

içeride hala senin kokun.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Bu mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

Usam, Türkmenem, bayatlardan Türkmenem, damarlarındaki asil kan, aslına çektiğin ırk menem, yaprağın asılı dallar, gövdeni taşıyan kök menem, yolunu gözleyen yar, aşkınla çarpan yürek menem. Can içre canan bilmişem kavim kardeş, neredesin? 7 koldan 24 boydan gelmişem Orta Asya'da. Yayından fırlayan bok, huduttan hududa atılan mızrak, deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem. Az gitmişem, uz gitmişem, dere tepe düz gitmişem. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağları, göçebe adımlarla gezmişem. Irak'a yakın, yurdumu Irak eylemişem. Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları, kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem. Kızgın tohumlar serpmişem, emek vermişem, aşağı getirmişem. Türk illerine haber salmışam, kavim kardeş, neredesin? Selçuklu şahı sultanlarım adım atmış otağım. Kapıda karşılamışam civan mert erlerimi. Başım gözüm üstüne berhudar ağırlamışam. Musul'da zengiler, Kerkük'te Kıpçaklar, Erbil'de Beyteginliler, yiğit yatağı atabegler kurmuşam. 9 başlı tuğlar aparmışam yarenler. Türk'ün adını alemlere duyurmuşam. Bayındır kızanı torunlarımı kucaklamışam. Bahar coşkusu ak koyunlar gibi ovalara yayılmışam. Sultan Cined'in emaneti Şah İsmail'imle pişirmişem hamyanlarımı. Ocağımda tüten Safevi ateşiyle alev alev yanmışam. Genç Osmanlı ile açmışam Bağdat'ın kapısını. Cahiliye devrini hepten kapatmışam. Din ve ırk özgürlüğüyle donatmışam halkları. Çıra gibi aydınlatmışam kör karanlık tarihi. Çevreme ilim, irfan, ışık saçmışam. Derin hulyalara dalmışam kavim kardeş, neredesin? Ne zaman ki Türk birliğine diş bilemiş düşman, çapraz fişek silahıma davranmışam. Zırnık ödün vermemişem ha sevgimde. Korkmamışam hiç. Ölümleri kuşanmışam. Yalın ayak koşmuşam Kafkas cephelerine. Sarıkamış harekatına katılmışam. Buz kesmiş yüreğim Allahu Ekber dağlarında. Katmer kefensiz donmuşam. Çanakkale'de etten duvar olmuşam. Göğüs göğüse çarpışmışam Allah vekili. Bir adım geçirmemişem gavuru öteye. Üst üste cansız yığılmışam. Nasıl ki harbi cihanlarla zayıflamışam, güçten kudretten düşmüşem heyhat. Yeraltı kaya yağlarım sulandırmış ağızları. Hemhal manda manda paylaşılmışam. Öyle ki et ve tırnak misali ayrılmışam. Süt kuzu yavru gibi koparılmışam Anadolu'dan. Yılanlar tıslamış, köpekler hırlamış ardımdan. Sahipsiz kalmışam kavim kardeş, neredesin?
Lord planları tayin etmiş kaderime. Misak-ı milli sınırlar dışına çıkarmışam. İtilmişem, kakılmışam, horlanmışam külliyen. Tekme tokat yerlere yatırılmışam. Dağ ayılarının önüne atılmışam yaralı. Çöl develerinin örgücüne tepe taklak asılmışam. Türkmenem demişem, Türkçe söylemişem, eski yakada kurşunlara dizilmişem. Emeğimin hakkını istemişem, gavur bağda linç edilmişem. Adalet beklemişem, iplere gerilmişem, eşitlik yeğlemişem, zap suyu kana bulanmış. Altın köprüde ekin gibi biçilmişim. El insaf, vicdan dilemişem, zindanlara sürülmüşem. Çığlıklarım katlimin salası. Diri diri gömülmüşem garın kardeş. Neredesin? Duy hele, kimliğim değiştirilmiş. Temim olmuş Türkmen Kerkük. Hafızalardan kazınmışam. Bas bas bağırmışlar partizanca. Kin kusmuşlar yüzüm bara bara. Evimden yurdumdan göçe zorlanmışam. Kollarım kırılmış omuzlarımda. İşkencelerle yoğrulmuşam. Gözlerim kan çana. Fincan fincan oyulmuşam. Ölmem yetmemiş kafire. İp sarılmış cesedime. Sokaklarda dolaştırılmışam. Cıncık gibi ortalığa saçılmış cismi bedenim. Lime lime dağılmışam kavim kardeş. Neredesin? Beterin beteri var. Biri gitmiş, ötekiler gelmiş. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuşam. Mavzerler çevrilmiş üzerime, tetiklere sarılmış puştlar. Merhamet beklerken zulüm bulmuşam. Büyük devletlerin büyük oyunu, yok etmek Türk'ün soyunu. Çoraplar örülmüş, çuvallar geçirilmiş başıma. Aslanım, kediye boğulmuşam. Okumak yazmak yok. Dilim damağıma bağlanmış. Düşünmem, konuşmam, kızmam yasak. Başın kaldırıp bakmak, gözün ucuyla süzmek. Ne cüret. Elim ayağıma dolanmış. Oturmam, yürümem, gezmem yasak. Taş kesilmişem kavim kardeş. Neredesin? Digah gel, digel ölem digel, adına kurban olam digel, alnına kanım çalam digel. Bayrağım göğün mavi gülü, ay yıldızım sen, yurdum Türkmeneli, can özüm sen, soyum sopum Türkoğlu, yüzüm sürdüğüm izim sen. Oy, men ölmüşem kavim kardeş, neredesin?

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3'ü fakirlere, 1/3'ü akrabalara, 1/3'ü ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır.
Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun Hür Sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

Ömer'in kınalı koçu. Kurban Bayramı'na birkaç gün kalmıştı. Bütün evde bir hazırlık havası hissediyordu Ömer. "Hadi bakalım Ömer, çarşıya beraber gidelim." diye kendisine seslenen babasının sesiyle canlandı birden. İçi bir an sevinçle doldu. Babasının

0: Kendinden tutup sokaklarda gezmek çok hoşuna giderdi çünkü. Sokaklarda da bir telaş vardı. İnsanlar kurbanlık olarak aldıkları hayvanları bahçelerine götürüyorlar, bayram için alışveriş yapıyorlardı. Ömer, geçen seneki kurban bayramında bir koç kestiklerini hatırladı. Gözlerinin çevresi kapkara, kıvrık boynuzlu güzel bir koçtu. Bayrama kadar birkaç gün bahçede onunla oyunlar oynamıştı. Gerçi koç onun oyunlarına pek katılmamıştı ama Ömer hayal dünyasında onu bütün oyunlarına ortak etmişti. Hayvan pazarına doğru yaklaştıklarında Ömer, kendisine yeni bir arkadaş geleceği duygusuyla sevindi. Babasıyla birlikte bir yandan keçilerin, koçların ve sığırların olduğu pazarda geziyor, bir yandan da kurbanlık bir koç seçmeye çalışıyorlardı. Sonunda sağlıklı ve güzel bir koç buldular. Ömer hayvanları çok seviyordu. Bu yüzden kurban bayramında onların neden kesildiklerini bir türlü anlayamıyordu. Onların canları acımaz mıydı hiç? Belki babasına sormanın tam zamanıydı.
1: Babacığım, biz neden kurban kesiyoruz?
0: Babası avucunun içindeki elini biraz daha sıkarak gülümsedi Ömer'e.
1: Allah'ın bize verdiği bütün nimetlere şükrümüzü göstermek için, dedi.
0: Ama Ömer tam olarak anlayamamıştı bu cevabı.
1: Nasıl yani baba?
0: Bak Ömer, Allah bu hayvanların hepsini bizim için yaratmış değil mi? Sütlerini içeriz, yünlerini giyeriz, etlerini yeriz. Bunlar bizim için birer nimettir ve bizim de bu nimetlere teşekkür etmemiz gerekir. Allah'a olan sevgimizi göstermek ve bize hayat verdiği için ona teşekkür etmek için her sene onun için bir hayvanı kurban ederiz. Kurban kesmek Allah'a yaklaşmak demektir oğlum. Onun rızasını istemektir. Ondan bağışlanma dilemektir. Biz kurban keserken o hayvanları değil de kendi nefsimizi kurban ediyoruz aslında. Bak, hem her şeyiyle örnek aldığımız peygamberimiz de kurban bayramlarında kurban kesmenin önemli olduğunu belirtmiş. İnsanoğlu kurban bayramı günlerinde Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmış olamaz, buyurmuş.
1: Peki onların canı acımaz mı hiç?
0: Aksine kurban olarak kesildikleri için çok mutlu olur onlar. Ömer biraz anlar gibi olmuştu. Aldıkları koça bakıp gülümsedi. Demek ki kurban demek Allah'a yakınlaşmak demekti. Ömer Allah'ı çok sevdiği için ona yaklaşma fikri çok hoşuna gitmişti.
1: Eve gidelim, sana Hazreti İbrahim'e inen koçu anlatayım. Ne dersin Ömer?
2: Harika! Bunu daha önce hiç duymamıştım baba.
0: Hazreti İbrahim'e inen koç. Hazreti İbrahim yaşı oldukça ilerlemiş olmasına rağmen çocuk sahibi olamamıştı. Ancak bir evlat sahibi olmayı çok istiyordu. Bu yüzden ellerini kaldırıp Yüce Allah'tan kendisine bir evlat vermesini istedi. İsteklerimizi bir tek Rabbimizden isteyebiliriz değil mi? Hazreti İbrahim de öyle yaptı ve ellerini açıp dualar etti. Allah da Hazreti İbrahim'in duasını kabul ederek ona bir erkek çocuk verdi. Hazreti İbrahim oğlunun ismine İsmail koydu ve onu verdiği için Rabbine teşekkür etti. İsmail büyüyüp delikanlı olduğu sıralarda Hazreti İbrahim bir rüya gördü. Rüyasında oğlunu kurban ediyordu. Sonra bu rüyayı iki defa daha gördü ve bu rüyanın Allah tarafından verilmiş bir emir olduğunu anladı. Allah, Hazreti İbrahim'den o çok sevdiği oğlunu kendisi için kurban etmesini istiyordu. Emir Allah'tan geldiyse boynum kıldan ince diye düşünerek gördüğü rüyayı oğluna anlattı. Ey oğlum, ben rüyamda seni boğazlarken gördüm. Bir bak, sen ne düşünüyorsun? Dedi. Hazreti İsmail hayırlı bir evlattı. Allah'a inancı tamdı. Eğer babası rüyasında böyle bir şey görmüşse Allah böyle istiyor demekti. Bu yüzden hiç tereddütsüz babasına şu cevabı verdi. Babacığım,

0: emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Oğlunun teslimiyeti karşısında Hazreti İbrahim Rabbine şükretti. Emir Allah'tan gelmişti ve her ikisi de büyük bir teslimiyetle bu emre itaat etmişlerdi. Hazreti İbrahim oğlunu yatırıp bıçağı boğazına dayadı, ancak bıçak deriye işlemedi. Bir daha hızlıca çekti, bıçak kesmedi. O sırada Allah Hazreti İbrahim'e şöyle seslendi: "Ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır." Evet, bu sadece bir imtihandı. Allah Hazreti İbrahim'den oğlunu gerçekten kurban etmesini istemiyordu. Allah için kurban edip etmeyeceğini denemek istiyordu. Bu sırada Cebrail yanında bir koçla çıka geldi. Allah Hazreti İsmail'in yerine bu koçu kurbanlık olarak göndermişti. Bu olay Kur'an'da da şöyle geçer: "Biz oğluna bedel ona, Hazreti İbrahim'e büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir isim bıraktık. İbrahim'e selam dedik. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır." İşte böyle Ömer. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail o gün gökten inen koçu kurban olarak kestiler. Biz de o günün anısına her sene bir kurban keseriz. Ömer her şeyi daha iyi anlamıştı şimdi. O gece yatağında gözleri uykuya yenilmeden önce bir Hazreti İsmail'i, bir de bahçedeki kulübede duran kınalı koçu düşündü. Artık üzülmüyordu kesilen kurbanlar için. Çünkü onların kurban olmak için gökten indirildiklerini biliyordu artık.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını verdiği eserlerle kanıtlamış yazarlarımızın hayat hikayelerini, yazdıkları eserleri ve edebiyat görüşlerini anlattığımız 100 Türk Edebiyatçısı adlı programımızla yeniden birlikteyiz sizlerle. Bugün yazdığı romanlarla Orhan Kemal bizlerle olacak. Ustaca çizimi, acı güldürü havası içinde oluşturduğu Bekçi Murtaza tipi, ünlü roman kahramanlarıyla karşılaştırılan Orhan Kemal, bu eseriyle büyük ustalardan biri olarak kabul edildi edebiyat dünyamızda. Rumeli göçmeni olan Murtaza, bir fabrikada kantarcılık, uzun bir sürede mahalle bekçiliği yaptıktan sonra çırçır fabrikasına gece kontrol yardımcısı olarak girer. Görevine çok bağlı, en küçük ihmali bile bağışlamadığı için çalışanlar tarafından sevilmeyen Murtaza, çok dürüst ve aşırı görev ahlakına sahip biridir. Tiyatroya da uyarlanmış Murtaza adlı romandan kısa bir bölüm sunuyoruz sizlere şimdi. Murtaza'yı gören kapıcı Ferhat,
1: "Abi Murtaza Efendi, sormazsın başıma gelenleri."
0: Murtaza'nın elleri arkasındaydı.
1: "İşledim bir büyük kabahat ki sorma."
2: "Ne gibi?"
1: "Düştüm ocağına Murtaza Efendi, sen bilirsin."
0: Kırmızı kol bağını azametle düzelten Murtaza'nın kaşları hemen çatıldı.
2: "Anladık beyahu. Nedir işlediğin kabahat bakayım?"
1: "Gitmiştim, affedersin, dökmeye suyumu. Gelmiş o sıra fen müdürü. Bakmış yokum yerimde."

0: Birdenbire öfkelenen Murtaza kıpkırmızı kesildi.
1: Sonra?
2: Sonra bırakmıştım oğlumu yerimde. Yazar şimdi hakkımda rapor.
1: Oldu mu Ferhat? Beğenirsin yaptığını. Bilirsin dururuz ne büyük mesuliyetler altında. Bilirsin nedir vazife. Yo, bilmezsin. Bilmezsin çünkü görmedin kurs. Almadın büyüklerden sıkı terbiye. Görseydin kurs, alsaydın sıkı terbiye, bilirdin nedir vazife. Vazife sırasında gelmeyecek kişin. Kırpmayacaksın gözünü, düşünmeyeceksin evladını demeyeceksin ciğerparem. Bilirsin ettiler bize teslim ne büyük vazife. Edersin takdir. Yo, edemezsin.
2: Aman Mürteza efendi.
1: Ya aman ya, elbet aman ya. İstersin çağırsın şimdi beni. Söysün ana avrat. Desin kör müsün? Onlar nedir bilmez vazife. Çünkü görmediler kurs. Almadılar sıkı terbiye büyüklerinden. Ama sen yaptın bekçilik. Gördün kurs. Aldın sıkı dersler. Nasıl olmasın göz kulak fabrikaya? Bilirsin dururuz ne büyük mesuliyetler altında. Edebilirsin takdir. Yo, edemezsin. Etseydin bırakmazdın çocuğunu. Gitmezdin dökmeye suyunu.
3: Murtaza adlı romanından dramalaştırdığımız küçük bir bölüm dinlettiğimiz hikaye ve roman yazarı Orhan Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir dönem Kastamonu milletvekili olarak görev yapmış avukat Abdülkadir Kemali Bey ile Azime Hanım'ın oğlu olarak 15 Eylül 1914'te Ceyhan'da doğdu. Ortaokul son sınıf öğrencisiyken öğrenimini yarıda bırakarak Suriye'deki babasının yanına gitti. Adana'ya döndükten sonra pamuk fabrikalarında işçilik, dokumacılık, katiplik, ambar memurluğu yaptı, futbol oynadı.
0: Bir süre sonra Adana'ya dönen Orhan Kemal, sebze nakliyeciliği ve Verem Savaş Derneği'nde katiplik yaptı. Sürekli bir iş bulamadığı için 1950 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. Geçimini sağlamak için tefrika romanları, oyunlar ve senaryolar yazdı. Bulgaristan ve Romanya Yazarlar Birliği'nin davetlisi olarak gittiği Sofya'da 2 Haziran 1970'te öldü.

0: Orhan Kemal, otobiyografik özellikler taşıyan ilk romanları Baba Evi ve Avare Yıllarda, babasıyla sürgünde geçen yıllardan başlayarak çocukluk ve gençlik yıllarını, hayat mücadelesinde insanların küçük yaşantılarını, gündelik sıkıntılarını konu edindi. Panayit Strati ve Maxim Gorki'nin etkisi altında kaldığı dönemde, çırçır fabrikalarında çalışanların Çukurova'da pamuk tarlalarındaki ırgatların hayatlarından hikayeler derledi. Orta Anadolu'nun köylerinden birinde toprakları olmadığı için geçinemeyen üç arkadaş olan İflahsızın Yusuf, Pehlivan Ali ve Köse Hasan'ın Çukurova'ya pamuk toplamak için gelişlerinin etrafında gelişen bereketli topraklar üzerinde yer yer John Steinbeck'in Gazap Üzümleri adlı romanından etkiler taşımakla birlikte iş ve ekmek peşinde önce verimli topraklara, daha sonra da şehre göçü son derece dramatik gözlemlerle verilir.
1: Köyden şehre göç teması etrafında gelişen, dili ve oluşturduğu olağanüstü atmosferle yazdığı romanlar içinde çok farklı bir yerde duran Bereketli Topraklar Üzerinde adlı eserinde pamuk tarlaları, büyük toprak sahipleri, ırgatlar, ırgat başları, çırçır fabrikaları, Çukurova ve Adana birer fotoğraf sahiciliği içinde geçer gözlerimizden bir bir.

Bozkır'da esen sert ve kupkuru bir rüzgar Çukurova köyünü önüne katmıştı. Gök bakır rengindeydi, yer kül renginde. Alıcı kuşlar daireler çizmekteydi. Yakınlarda bir leş olmalıydı. Bir adam, uzun boylu zayıf bir adam, elinde tahta bavulu köyün yolunu tutmuştu. Lacivert şayak ceketini yakasını kaldırmış, başını omuzlar arasına çekmiş, öne doğru hafifçe eğilmişti. Kulakları, burnunun ucu, bavulun demir sapını tutan kemikli eli buz kesilmişti. Fakat o bütün bunların farkında değil, yürüyor ne bakır renkli gök,

Yine urba, ayaklarında potinler, başında etiketi hala üzerinde yepyeni kasketi ve kopçalı sarı kurşun kalemiyle yürüyordu. Köse Hasan'ın karısı, kızı, Pehlivan Ali'nin anası, kahveci Idıbıdıgil, Topsakal'ın oğlu, bakır renkli gök, bozkır daireler çizen alıcı kuşlar ve dümdüz ovada kurşun gibi esen rüzgara inat...

0: Orhan Kemal konularını Adana ve Çukurova yöresinden aldığı Vukuat Var, Hanımın Çiftliği, Kanlı Topraklar, Kaçak adlı romanlarında büyük toprak sahipleriyle çalışanlar arasında yaşanan sorunlu ilişkileri, tarımdaki makineleşmenin tarım işçiliği üzerinde tesirlerini alabildiğine geniş bir panorama çizerek ele alır.
1: Murtaza ve Gurbet Kuşları ise köyden göçmüş insanların şehre uyma mücadelesinin anlatıldığı romanlardır. El kızında dar gelirli bir çevrede yaşamak zorunda kalan, geriye itilmiş bir kadının mutsuz evliliğini, Suçlu, Sokakların Çocuğu ve Arkadaş Islıkları adlı romanlarında hayaller, yoksulluk ve eğitimsizliğin suça ittiği çocuklar ve gençlerin hayatlarını anlattı Orhan Kemal.
0: Müfettişler Müfettişi ile onun devamı olan Üç Kağıtçı adlı romanlarında bir dolandırıcının neler yapabileceğini ve sahtekarlığın nasıl yaygınlaştığını gülmeceli bir anlatımla hızlı ve akıcı bir olay örgüsü içinde gösterdi.
1: Orhan Kemal, gözlem gücünü eserlerine son derece çarpıcı diyaloglarla yansıtmış ve bu özelliğiyle Türk edebiyatının diyalog ustası olarak tanınmıştır. Eserlerinde ele alıp işlediği tipleri, zaafları, küçüklük ve kötülükleriyle birlikte yazdıklarını aktarması, sahicilik duygusunu öne çıkarır hep eserlerinde Orhan Kemal'in.

0: roman ve hikayeciliğinde toplumcu gerçekçi akımın en önde gelen adlarından biri kabul edilen Orhan Kemal'in çok sayıdaki hikaye kitaplarından bazılarının adları şunlardır. Ekmek Kavgası, 72. Koğuş, Kardeş Payı, Önce Ekmek ve benzeridir. Romanları arasında ise Avare Yıllar, Cemile, Murtaza, Bereketli Topraklar Üzerinde, Dünya Evi, Hanımın Çiftliği, Gurbet Kuşları, Bir Filiz Vardı, Müfettişler Müfettişi, Yalancı Dünya, Arkadaş Islıkları ve Tersine Dünya en tanınmışlarıdır.
1: Sevgili dinleyenler, programımızı Orhan Kemal'in Eskici Dükkanı adlı kitabından aldığımız küçük bir bölümle bitiriyoruz.

Betonunda bile otlar biten bereketli Çukurova topraklarının dört bucağından inceli kalınlı kollar gibi uzanan tozlu yollarda bir zamanlar develer, Bursa çift atlıları, çoklukta sabahlardan akşamlara, akşamlardan sabahlara dek gıcır gıcır gıcır diyen kocaman tekerli öküz cımız arabaları olurdu. Şimdilerde güçlü kamyonların benzin, mazot kokulu homurtularıyla çektiği çuval ya da hararlar dolusu tohumlu tohumsuz pamuk, arpa, buğday, çavdar, küncü, şifanın milyonlarla değerlendirildiği bu büyük, bu ünlü, bu eski, çok eski kentin ana caddelerinden birine paralel, bozuk parke taşlı bir sokağında alt alta üst üste dükkanların, daha çok kunduracı, bakkal, manifatura, berber dükkanlarının arasındaydı eskici dükkanı. Arasındaydı ama sıkışmamıştı. Öteki dükkanların daracıklığına ezilmiş, yamulmuşluğuna karşılık dükkan, cep ağızları sırma işlemeli İngiliz lacivert

kibrinden geniş şalvarı içinde, sedire yamlamış, sıra sıra altın dişini göstererek gamsız kahkahalar atan bir eski derebeyini hatırlatıyordu.

0: Hepinizin şiirle, hikayeyle, romanla dolu saatler, günler geçirmenizi dileriz. Bir başka Yüz Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek üzere esen kalın sevgili dinleyenler.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Bu mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

Sorma arkadaşım ayrılık denen kelimeyi. Sorma kapılarında mecnun gezdiren bahaneyi. Ben o yarın derdine unutmuşum dermanımı. Sorma arkadaşım külü dumanı, Ağustos'ta saçlarıma yağan karı. Kapılarında kul diye, mecnun olup çöl diye, sana geldim vur diye, halım nedir sor diye, yıkılmadım gör diye. Şimdi neyi alıp satayım, bugün efkarımı pazara çıkarmıyorum. Dermanı yok bu sevdayı sordum kendime. Geceler yoldaş oldu döndüm kendime. Ey aşk, ey derin kuyu, ey soruldukça kanayan soru. Nem olsun sen olmayınca, dünya malı nem olsun. Her gün pazar kurulsa aşk meydanında.

Aşkım bir ayrılıktı. Ey her şeyin sebebi, gör diye gözlerinle divanenin. Durmuşum yoluna, bir ömür beklemeye durmuşum. Nem olsun sen olmayınca, dünya malı nem olsun. Her gün pazar kurulsa

kapılarında kul diye, Mecnun olup çöl diye, sana geldim vur diye, halın nedir sor diye, yıkılmadım gör diye, neyi alıp satayım?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3'ü fakirlere, 1/3'ü akrabalara, 1/3'ü ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır.
Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun Hür Sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

Ömer'in kınalı koçu. Kurban bayramına birkaç gün kalmıştı. Bütün evde bir hazırlık havası hissediyordu Ömer. "Hadi bakalım Ömer, çarşıya beraber gidelim." diye kendisine seslenen babasının sesiyle canlandı birden. İçi bir an sevinçle doldu. Babasının elinden tutup sokaklarda gezmek çok hoşuna giderdi çünkü. Sokaklarda da bir telaş vardı. İnsanlar kurbanlık olarak aldıkları hayvanları bahçelerine götürüyorlar, bayram için alışveriş yapıyorlardı. Ömer, geçen seneki kurban bayramında bir koç kestiklerini hatırladı. Gözlerinin çevresi kapkara, kıvrık boynuzlu, güzel bir koçtu. Bayrama kadar birkaç gün bahçede onunla oyunlar oynamıştı. Gerçi koç onun oyunlarına pek katılmamıştı ama Ömer hayal dünyasında onu bütün oyunlarına ortak etmişti. Hayvan pazarına doğru yaklaştıklarında Ömer, kendisine yeni bir arkadaş geleceği duygusuyla sevindi. Babasıyla birlikte bir yandan keçilerin

0: koçların ve sığırların olduğu pazarda geziyor, bir yandan da kurbanlık bir koç seçmeye çalışıyorlardı. Sonunda sağlıklı ve güzel bir koç buldular. Ömer hayvanları çok seviyordu. Bu yüzden kurban bayramında onların neden kesildiklerini bir türlü anlayamıyordu. Onların canları acımaz mıydı hiç? Belki babasına sormanın tam zamanıydı.
1: Babacığım, biz neden kurban kesiyoruz?
0: Babası avucunun içindeki elini biraz daha sıkarak gülümsedi Ömer'e.
1: Allah'ın bize verdiği bütün nimetlere şükrümüzü göstermek için, dedi.
0: Ama Ömer tam olarak anlayamamıştı bu cevabı.
1: Nasıl yani baba?
0: Bak Ömer, Allah bu hayvanların hepsini bizim için yaratmış değil mi? Sütlerini içeriz, yünlerini giyeriz, etlerini yeriz. Bunlar bizim için birer nimettir ve bizim de bu nimetlere teşekkür etmemiz gerekir. Allah'a olan sevgimizi göstermek ve bize hayat verdiği için ona teşekkür etmek için her sene onun için bir hayvanı kurban ederiz. Kurban kesmek Allah'a yaklaşmak demektir oğlum. Onun rızasını istemektir. Ondan bağışlanma dilemektir. Biz kurban keserken o hayvanları değil de kendi nefsimizi kurban ediyoruz aslında. Bak, hem her şeyiyle örnek aldığımız peygamberimiz de kurban bayramlarında kurban kesmenin önemli olduğunu belirtmiş. İnsanoğlu kurban bayramı günlerinde Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmış olamaz, buyurmuş.
1: Peki onların canı acımaz mı hiç?
0: Aksine kurban olarak kesildikleri için çok mutlu olur onlar. Ömer biraz anlar gibi olmuştu. Aldıkları koça bakıp gülümsedi. Demek ki kurban demek Allah'a yakınlaşmak demekti. Ömer Allah'ı çok sevdiği için ona yaklaşma fikri çok hoşuna gitmişti.
1: Eve gidelim, sana Hazreti İbrahim'e inen koçu anlatayım. Ne dersin Ömer?
2: Harika! Bunu daha önce hiç duymamıştım baba.
0: Hazreti İbrahim'e inen koç. Hazreti İbrahim yaşı oldukça ilerlemiş olmasına rağmen çocuk sahibi olamamıştı. Ancak bir evlat sahibi olmayı çok istiyordu. Bu yüzden ellerini kaldırıp Yüce Allah'tan kendisine bir evlat vermesini istedi. İsteklerimizi bir tek Rabbimizden isteyebiliriz değil mi? Hazreti İbrahim de öyle yaptı ve ellerini açıp dualar etti. Allah da Hazreti İbrahim'in duasını kabul ederek ona bir erkek çocuk verdi. Hazreti İbrahim oğlunun ismine İsmail koydu ve onu verdiği için Rabbine teşekkür etti. İsmail büyüyüp delikanlı olduğu sıralarda Hazreti İbrahim bir rüya gördü. Rüyasında oğlunu kurban ediyordu. Sonra bu rüyayı iki defa daha gördü ve bu rüyanın Allah tarafından verilmiş bir emir olduğunu anladı. Allah, Hazreti İbrahim'den o çok sevdiği oğlunu kendisi için kurban etmesini istiyordu. Emir Allah'tan geldiyse boynum kıldan ince diye düşünerek gördüğü rüyayı oğluna anlattı. Ey oğlum, ben rüyamda seni boğazlarken gördüm. Bir bak, sen ne düşünüyorsun? Dedi. Hazreti İsmail hayırlı bir evlattı. Allah'a inancı tamdı. Eğer babası rüyasında böyle bir şey görmüşse Allah böyle istiyor demekti. Bu yüzden hiç tereddütsüz babasına şu cevabı verdi. Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Oğlunun teslimiyeti karşısında Hazreti İbrahim Rabbine şükretti. Emir Allah'tan gelmişti ve her ikisi de büyük bir teslimiyetle bu emre itaat etmişlerdi. Hazreti İbrahim oğlunu yatırıp bıçağı boğazına dayadı ancak bıçak deriye işlemedi. Bir daha hızlıca çekti, bıçak kesmedi. O sırada Allah Hazreti İbrahim'e şöyle seslendi. Ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır.
1: Evet, Bu sadece bir

0: imtihandı. Allah Hazreti İbrahim'den oğlunu gerçekten kurban etmesini istemiyordu. Allah için kurban edip etmeyeceğini denemek istiyordu. Bu sırada Cebrail yanında bir koçla çıka geldi. Allah Hazreti İsmail'in yerine bu koçu kurbanlık olarak göndermişti. Bu olay Kur'an'da da şöyle geçer. Biz oğluna bedel ona, Hazreti İbrahim'e büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir isim bıraktık. İbrahim'e selam dedik. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır. İşte böyle Ömer. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail o gün gökten inen koçu kurban olarak kestiler. Biz de o günün anısına her sene bir kurban keseriz. Ömer her şeyi daha iyi anlamıştı şimdi. O gece yatağında gözleri uykuya yenilmeden önce bir Hazreti İsmail'i bir de bahçedeki kulübede duran kınalı koçu düşündü. Artık üzülmüyordu kesilen kurbanlar için. Çünkü onların kurban olmak için gökten indirildiklerini biliyordu artık.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Kitap Saati.

0: Montesquieu bir konuşmasında okumayı sevmek yaşamdaki can sıkıcı saatleri güzel saatlerle değiştirmektir der. Descartes ise okumanın geçen asırların en namuslu adamlarıyla yapılan bir söyleşi olduğunu belirtir. Okumadan bilgin, gezmeden gezgin olunmaz biçimindeki atasözümüz de anımsanmalı. Okumak denince aklımıza kitaplar gelir. Büyük küçük, resimli resimsiz pek çok konudaki değişik kitaplar. Öyküler, anı, gezi, gözlem, inceleme yazıları, masallar, romanlar. İşte sevgili dinleyiciler, Türk ve dünya edebiyatından değişik örnekler sunacağımız bu dizimizde masal dünyasına girip masallar ülkesiyle tanışacağız. Romanları, öyküleri okuyup yazarlarını tanıyacağız. Kitaptan kitaba, yazardan yazara düğüm düğüm dolaşırken bir zevkli gezi olacak yaptığımız. Bu arada çevremiz de genişleyecek, eğleneceğiz, öğreneceğiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bu dizinin programlarında Ömer Seyfettin, Tarık Dursun K, Zeyyat Selimoğlu, Tahir Alango, Mehmet Seyda, M. Zeki Taşkın, Gülten Dayıoğlu, Eflatun Cem Güney, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim, Nurullah Ataç, Yaşar Kemal, Cevat Fehmi Başkurt gibi yazarlarımızın kimi kitaplarını sunacağız sizlere.
0: Yalnız bunlar değil elbette. Dünya edebiyatından, dünyaca ünlü yazarların çalışmalarından bazı örnekler de sunacağız sizlere. Arumaya, Jane Eyre, Monte Cristo, Küçük Lord, Oliver Twist, Robinson Crusoe, Gulliver'ın Gezileri, Pinokyo, Pollyanna, Heidi, Ay'a Seyahat bunlardan bazıları.
1: Küçük Pascal her günkü mavi kazağıyla evinden çıktı. Mavi uzun pantolonunun bir dizi aşınıp açılmıştı. Küçük deri çantasının bir yanı sökülmüştü. Caddeye inen taş basamaklı sokağın başına geldi. Sıska tekir kedi onu görünce miyavladı. "Günaydın kedi," dedi Pascal. Kedi ona doğru yürüdü. Pascal çöküp kedinin başını okşadı. Kedi mırıldanıp sırtını kabarttı. Pascal'ın bacaklarına süründü. "Okula geç kalıyorum," dedi Pascal. Gözü kedide caddeye inen taş basamaklı sokağın başına kadar yürüdü. Kedi "gitme" der gibi Pascal'a bakıyordu. "Hoşça kal," dedi Pascal. Taş basamakları inmeye başladı. Sokağın tam ortasında birden duvarın dibindeki elektrik direğinin tepesine takılmış bir balon gördü. Direğin dibine sokuldu. Kocaman bir balondu. Pırıl pırıl, kıpkırmızı, kocaman bir balon. Pascal sağına soluna bakındı. Kimsecikler yoktu sokakta. Eski okul çantasını yere bıraktı, kalın demir direğe sarıldı. Ayaklarıyla duvarın oyuklarına tutunarak tırmanmaya başladı. Tırmandı, tırmandı, uzanıp duvarın üstüne çıktı.

0: Her şey böyle başlar bu kitapta. Pascal evden çıkar, kediyle karşılaşır. Kediye önce günaydın, sonra hoşça kal der. Kocaman kıpkırmızı balonu görünce durur. Evet sevgili dinleyiciler, bugün size sunacağımız kitabın ilk sayfalarında anlatılanlar bunlar. Kitabın adı Kırmızı Balon. Kırmızı Balon bir filmin öyküsüdür gerçekte. Albert Lamoriz'in yönettiği Kırmızı Balon adlı filmin öyküsünü Erdal Öz kaleme almış Siz Çocuklar için. Söz buraya geldiğine göre bakın Erdal Öz ne diyor bu konuda.
1: Ünlü Fransız film yönetmeni Albert Lamoriz'in yönettiği Kırmızı Balon adlı filmi yıllar önce görmüştüm. Ne kadar çok etkilemişti beni. Küçük bir çocukla bir kırmızı balonun dostluğunu dile getiren bu güzel filmin etkisini yüreğimde hep taşıdım. Geçenlerde Kırmızı Balon'un banda çekilmiş temiz bir kopyası geçti elime. Yıllar önce izlediğimde duyduğum çocukça sevinci, çocukça hüznü yeniden duydum yüreğimde. Oturup günlerce yeniden izledim filmi. Bütün ayrıntılarını bir bir kağıda döktüm. Sonra da geçtim yazı makinemin başına, sevgili küçük Pascal'la kocaman Kırmızı Balon'un öyküsünü filmden hiç uzaklaşmamaya çalışarak yeni baştan yazdım. Albert Lamoriz'in bugün yaşıyor olmasını, bu yazdığım kitapçığı onun da okumasını ne kadar isterdim. Ne yazık ki yaşamıyor bu büyük usta. 1970 yılında yine çocuklar için yeni bir filmi çekerken geçirdiği helikopter kazasında ölmüş. Bu kitapçığı onun çektiği filmin fotoğraflarıyla süslemekten kaçınmadım. Bu kitap onun sayılır çünkü. Kitabı ona adıyorum.
0: Evet, keşke Lamoriz yaşasaydı da bu kitabı görseydi. Kim bilir ne düşünür, neler söylerdi. Sevgili dinleyiciler, 1922 yılında Paris'te doğan Lamoriz daha genç biriyken fotoğraf ve sinemayla ilgilenir. 1949'da ilk filmini yapar. Küçük Eşek Bim. Adından da anlaşılacağı gibi bu bir çocuk filmidir. 1956 yılında bugünkü programımıza konu olan Kırmızı Balon filmini gerçekleştirir. Bunları Beyaz Yele ve başkaları izler. Sevgili dinleyiciler, gelin biz yine Kırmızı Balon adlı kitabımıza dönelim. Bakalım Pascal balonu alabildi mi?
1: Balon biraz ötesindeydi. İpinin ucu elektrik lambasının altındaki demire sarılmıştı. Uzandı, ipin takılıp sarıldığı yere güçlükle ulaştı. Asıldı ipe. İp sarıldığı yerden kolayca kurtuldu. Çekip aldı balonu. "Ne güzelsin," dedi Pascal. İpi ağzına aldı, dişlerinin arasına sıkıştırdı, direğe sarılıp aşağıya kaydı. Ayakları yere değince sevindi. Pascal'ın şimdi güneş gibi kocaman, kıpkırmızı bir balonu vardı. Koşarak caddeye indi. Bir elinde çantası, bir elinde balonuyla kalabalığa karıştı. Otobüs durağına doğru yürüdü. Tepesinde onunla birlikte yürüyen güzel balonundan gözlerini alamıyordu. Yaşlı bir teyze yanlarından geçerken çarpmasın diye başını eğdi, balona yol verdi. Sonra dönüp keyifle arkalarından baktı. Pascal otobüs durağına gelmişti. Okuluna giden otobüste neredeyse gelirdi. Durakta bekleyenler gülümseyerek balonla çocuğa bakıyorlardı. İki eski arkadaş gibiydi balonla çocuk. Otobüs görünmüştü uzaktan. Durağa yanaşırken genç bir kadın Pascal'ı tutup kaldırıma çekti. "Otobüsün altında kalmak mı istiyorsun?" dedi. "Hayır efendim," dedi Pascal. Otobüsün giriş yeri arkadandı. Önce büyüklerin binmesini bekledi. Tam sıra kendisine gelmişti ki biletçi durdurdu onu. "Bununla mı bineceksin otobüse?" "Evet," dedi Pascal. "Benim balonum o." "Böyle kocaman bir şeyle otobüse binilmez," dedi biletçi. "Ama bir balon bu," dedi Pascal. "Balon malon, koskocaman bir şey. Otobüs insanlar içindir. Balonlar binemez," dedi biletçi. Kalkış sireni çaldı, otobüs çekip gitti. Pascal balonuyla kala kaldı oracıkta. Ne yapacaktı şimdi?
0: Öykü kişimiz Pascal balonuyla kala kalır durakta. Ne yapacağını bilemez. Bir sonraki otobüse binse derse yetişemezdi. Ayrıca gelecek otobüsün biletçisi Pascal'ın balonuyla binmesine izin verecek miydi? Bu da belli değildi. Pascal kaldırıma çıkar, düşünür bir süre. Yürümekten başka çaresi olmadığını anlar. Koşmaya başlar.
1: Beyaz ipin ucundaki balon sağa sola yalpalıyor, çocuğun ardınca uçuyordu şimdi. Başlarını çarpmamak için eğilenler, sağa sola çekilenler, balon geçtikten sonra dönüp ipi tutarak koşan çocukla balonunun arkasından şaşkınlıkla bakıyorlardı. Pascal okulun kapısına geldiğinde soluk soluğaydı. Gecikmişti

0: çalı süpürgesiyle sabaha karşı yağan yağmurdan kalma su birikintilerini dökülmüş ağaç yaprakları ile birlikte süpürüyordu. "Günaydın efendim," dedi Hademe'ye. "Günaydın yavrum," dedi Hademe gülümseyerek. Birden aklına geldi, balonuyla sınıfa giremezdi. Hademe'ye döndü. "Efendim, balonum sizde kalabilir mi?" Uzattı balonunun ipini. "Dersten çıkınca gelir alırım." Hademe uzatılan ipi tuttu. Hemen önünde duran kırmızı balona baktı. "Ne güzel bir balon bu," dedi. Balon şimdi Hademe'nin tepesindeydi. Hademe başını kaldırmış, tuttuğu gergin beyaz ipin ucunda duran balona bakıyordu. Dökülmüş yaprakların üzerinden koşarak avluyu geçen Pascal içeri girdi.
1: Okulun dağılma saati gelir. Yine yağmur yağar. Tüm çocuklar evlerinin yolunu tutar. Pascal kırmızı balonun ıslanmasını istemez. Şemsiyesi olmadığı için de kapının önünde küçük çatının altında bekler. Bastonuna tutunarak yürüyen yaşlı, topal bir adam görür. Bir süre şemsiyeli yaşlı adam, Pascal ve kırmızı balon birlikte giderler. Yaşlı adamla yolları ayrılınca güzel bir hanımla, kara örtülere bürünmüş beyaz yakalı iki rahibeyle, partisülü bir başka adamla giderler. Derken yağmur diner. Pascal balonuyla eve gider koşarak. Ama annesi balonu eve almak istemez. Pascal balonunu balkona bırakır. Ertesi gün Pascal ve kırmızı balonu yeni serüvenler bekler.
0: Pascal koşarak sokağa çıktı. Başını kaldırıp yukarılara baktı. Balonu yukarıda bıraktığı yerdeydi. "Balon," diye seslendi. "Balon, bak buradayım." Balon çocuğun sesini duymuştu. Sevinçle aşağı inmeye başladı. Pascal elini uzatıp tam ipini tutacakken balon birazcık yukarı çekildi. Pascal ipe yetişemedi. Balon yine alçalıp bekledi. Tam Pascal ipi yakalayacakken birden yukarı kaçıp tepede keyifle şöyle bir dolandı. Sabahın ilk oyunuydu bu. "Çok şakacısın," dedi Pascal. İp tam tepesindeydi. Zıpladı, balon sağa kaçtı. Pascal koştu. Balon bu kez sola kaçtı. Bir koşuşturmadır başlamıştı aralarında. "Dur artık, okula geç kalacağım." Balon gelip tepesinde durdu. Pascal birden zıpladı ama balon da zıplamıştı. "Çok yaramazsın," dedi Pascal. Döndü, arkasına baka baka çantasını savurarak yürümeye başladı. Balon hemen arkasındaydı, ipi yerde sürünüyordu. "Ver ipini bana." Tutmak için uzandı. Balon geri kaçtı. "Delisin sen," dedi Pascal. Ardına bakmadan taş basamakları hızla inmeye başladı. Balon da hızlanmıştı. Caddeye çıkacakları sırada kısa bacaklı, kara, şişko bir köpek balonu gördü, havlayarak üstüne atladı. Balon hiç beklemiyordu bunu. Köpeğin ıslak sivri burnu çarpınca balon bir anda havaya fırladı. Şaşkın şaşkın indi yine. Köpek havlayarak bir daha atladı üstüne. Burnu yine çarpmıştı balona. Pascal şaşkınlıktan dona kalmıştı. Birden toparlandı. "Kaçsana," diye bağırdı. "Balonum, kaçsana."
1: Balon havalanır, sonra sevinçle Pascal'a sokulur. Yolda, otobüste şaşırtıcı olaylar yaşarlar. Okulda da ilginç olaylar olur. Pascal dünya güzeli bir balonla arkadaş olduğu için ceza alır ama kızmaz. Yine de "Balonum, özledim seni," der. İlk fırsatta yürüyüşe çıkarlar, vitrinlere bakarlar. Eski eşyaların sergilendiği sokağa giderler. Mavi balonlu sarışın küçük bir kızla arkadaş olurlar.
0: Pascal koşup gelmişti yanına. Kızla göz gözeydiler şimdi. "Sizin mi bu balon?" dedi kız. "Evet," dedi Pascal. "Çok akıllıdır benim balonum." "Nasıl yani?" dedi kız. Pascal elini balona uzattı. "Balonum, ver ipini bana," dedi. Balon alçaldı, Pascal tuttu ipinden. Kıza bir şey demeden döndü, gururla balonunu çekiştirerek yürümeye başladı. Bu kez mavi balon yerinde duramaz olmuştu. Çırpınıp ipini kurtardı kızın elinden, uçup gitti kırmızı balona doğru. Kırmızı balon uçup gelen mavi balonu sevgiyle karşıladı. Havada dokundular birbirlerine.

0: Olanlar yalnız bu kadar değil sevgili dinleyiciler. Birlikte kiliseye giderler, komşu semtin çocuklarıyla bir dolu serüvenler yaşarlar. Onların yaşadıklarının bir kısmını size sunamadık. Sonrası size kalıyor. En iyisi alın kitabı, baştan sona bir de siz okuyun. İsterseniz arkadaşlarınıza da bu kitaptan söz edin. Okuyun, anlatın, tartışın birlikte. Uğraşınız yalnız bu kitapla sınırlı kalmasın. Dilerseniz başka yazarların kitaplarını da alıp okuyabilir, okudukça yeni dünyalara yol alabilirsiniz. Bol kitaplı günler diliyoruz. Esen kalın.
1: Kitap Saati.

0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Ah gurbet, kara gurbet. Yolu dağ dere gurbet. Mən yanıva sağ geldim, çıxartım yara gurbet. Bu qarta gənc yedi, apardı o hara gurbet. Zəngin gözü varında, mayasında, karında. Çox gəncimiz ruh verdi, qəriblər diyarında. Bağvançı bağın istər, bağda çardağın istər. Bir qərib can çəkəndə yolu torpağım istər. Qərib boyun vurubdu, gövlündə yaş qurubdu. Siz yoxsuz bayram aşı bığazınızda durubdu. Sil gözümün yaşını, söndür qalb ataşını. Siz gidəni yemirik evdə bayram aşını. Yurdun dadı, çox oldu yurdun dadı. Qərib patişah olsa, hə gözü yurdundadır. Ay qərib, həftə qərib, ay qərib. Qurbətə göyə baxdım, yıldız qərib, ay qərib. Kimsə deməz nəyudu, yüz il desə o ay qərib. Söndü evim çırağı, daha görməm İraqı. Baba gündə qoxlaram üstüdəki torpağı. Sor oğlum adı nədi, bir bax fəryadı nədi, bir ev nənəsiz olsa o evin dadı nədi. Dərdi qoydu, bağvan gül dərdi qoydu, qam yanımdan gidəndə yerinə dərdi qoydu. O gündə məni dağlar, o gündə yıxdılar babam evin ki gözümün ögündə. Bir əgə, bir bıçaq al, bir əgə, ya bizə ayaq basma, ya da birdən bir əgə. Verməz adım, süfləyə verməz adım, dostum vəfalı olsa, rakıbə verməz adım. Sormaz adım, yetox ol, sormaz adım, məni iyi tanıyan kimsədən sormaz adım. Oldum azad, malımız oldum azad. Yar vardı, mən toy etdim, qəhərdən oldum azad. Dəcmə on çora düşər, həyatı zora düşər. Bir quşnan zəasıysa, hə bir gün tora düşər. İndi düşməyən zalim sabr elə sonra düşər. Qışda yıldırım saxar, asmandan yıldız axar. Adam var yarar sənə, yarın başı vakaxar. Yıldırımlar çaxardı, göydən yıldız axardı. Bir vaxt yetdi aşrat əlimizə baxardı. Getdiğim yol dərədi, canım dolu yaradı. Qarğa qarğayadır səni üzü qarədi. Yetim başına çalar, oradan buradan zax çalar. Görməmişi tox etsə o onu bunu parçalar. Sələ oxun atana, ox çalmasın yatana. Canım qurban edərəm yaşadığım vatana. Xansıyam xanudayam, ruh təki canudayam. Xoş gün sormaram səni, qara gün yanudayam. Yarı gördüm qış idi. İşi...
2: Türkçenin sesi.
0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
3: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
4: Minyatür sanatı. Bu sanat resim sanatının atası olarak kabul edilir. Perspektifi resimden farklıdır ve figürler çok küçüktür. Diğer bir adı da nakştır. Bu sanatı yapanlara nakkaş denir. Minyatürün ilk defa nerede yapıldığı henüz belli değildir. Bulunan bilgilere göre geçmişi Uygur dönemine kadar uzanır. Nakkaş, saf pamuktan yapılan kağıdı bir mermerin üzerine yayar. Parlak bir aletle parlatır. Sonra yapacağı resmin taslağını kıldan yapılmış bir fırçayla çizer. Daha sonra da bu şekillerin üzerini mürekkeple tekrar çizer. En sonunda da boyar. Minyatürün en büyük özelliklerinden birisi çok detaylı olmasıdır. Minyatürde perspektif kullanılmaz. Çünkü güzellik detaylarda saklıdır. Minyatürde kök boya kullanıldığı için en eski minyatür örneklerinin bile hala renkleri canlıdır. Minyatür sanatı bir saray sanatıdır. Genellikle kitaplarda kullanılır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

0: imansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşmantasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna, bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, inanmışa zulmün eki zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine bir de fenine tükür, bir ilmine bir de fenine tükür.
1: Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin ticaret, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere tüm alanlarda geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Erdoğan ayrıca Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

hükümetinden memur maaşlarına yeni düzenleme mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, kamu çalışanlarına yapılan maaş zamlarının nihai olmadığını açıkladı. Halep'ten gelen heyetle görüşen Şara, maaş artışlarının sürdürülebilir şekilde devam edeceğini belirterek Suriye halkı için hiçbir şeyi çok görmüyoruz dedi. Enerji sektöründeki büyük yıkıma rağmen elektrik hizmetlerinin artırılması için yoğun çaba harcandığını ifade eden Şara, devletin temel görevinin halk için uygun çalışma ve üretim ortamı sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan bayram tebriği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Fidan, milletin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Fidan mesajında Kurban Bayramı'nın insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

kalıntılarını tasfiye ediyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik rejim dönemine ait kimyasal silah kalıntılarının tespit edilerek imha sürecine alındığını açıkladı. Bakan Şeybani, çalışmaların ulusal ekipler ile kimyasal silahların yasaklanması örgütü işbirliği ile yürütüldüğünü belirtti. Açıklamaya göre sarin gazı üretiminde kullanılabilecek maddeler, mühimmat ve ekipmanlar güvence altına alınırken eski kimyasal silah programla bağlantılı 18 kişi de gözaltına alındı. Şeybani, sürecin Suriye'de güvenlik, istikrar ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Suriye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü tebriği. Suriye Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Açıklamada Azerbaycan halkı ve yönetimine iyi dilekler iletilirken ülkeye güvenlik ve istikrar temennisinde bulunuldu. Bakanlık ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda daha da güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'deki kimyasal silah operasyonuna destek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, devrik rejime ait kimyasal silahların tespit edilerek güvence altına alınmasını yeni Suriye'nin inşası adına önemli bir adım olarak değerlendirdi. Berik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Suriye makamları ile kimyasal silahların yasaklanması örgütünün çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kimyasal silah mirasının sona erdirilmesinin daha güvenli, egemen ve hesap verilebilir bir Suriye'ye katkı sağlayacağını ifade etti.

Irak'ta DAEŞ kalıntılarına büyük operasyon. Irak terörle mücadele birimi DAEŞ kalıntılarına yönelik ülke genelinde geniş çaplı bir operasyon başlattı. Açıklamada hava ve kara unsurlarının katıldığı operasyonların istihbarat bilgilerine dayandığı Ninova, Enbar, Selahattin ve bazı bölgelerde çöl ve kırsal alanların hedef alındığı belirtildi. Yetkililer operasyonlarla örgüt unsurlarının tespit edilerek etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Açıklamada İran'ın paravan şirketler ve gölge filo aracılığıyla petrol satarak askeri finansman sağladığı belirtilirken, bazı kişi ve şirketlerin yaptırım listesine eklendiği duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri yetkililer, İran'ın petrol gelirleriyle askeri kapasitesini güçlendirmesinin engelleneceğini ve baskının süreceğini ifade etti.

Türk Kızılay ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Türk Kızılay Kurban Bayramı kapsamında Irak, Kosova ve Sudan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 2500 paket et dağıtılırken Kosova'nın Prizren şehrinde yapılan kesimlerin ardından 3000'den fazla aileye ulaşması hedeflendi. Türk Kızılay yetkilileri kurban bağışlarının İslami usullere ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini, yardımların farklı ülkelerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3 fakirlere, 1/3 akrabalara, 1/3 ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder, büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir.

değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir. Ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum, kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır. Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun Hür Sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

Ömer'in kınalı koçu. Kurban Bayramı'na birkaç gün kalmıştı. Bütün evde bir hazırlık havası hissediyordu Ömer. "Hadi bakalım Ömer, çarşıya beraber gidelim." diye kendisine seslenen babasının sesiyle canlandı birden. İçi bir an sevinçle doldu. Babasının elinden tutup sokaklarda gezmek çok hoşuna giderdi çünkü. Sokaklarda da bir telaş vardı. İnsanlar kurbanlık olarak aldıkları hayvanları bahçelerine götürüyorlar, bayram için alışveriş yapıyorlardı. Ömer, geçen seneki Kurban Bayramı'nda bir koç kestiklerini hatırladı. Gözlerinin çevresi kapkara, kıvrık boynuzlu, güzel bir koçtu. Bayrama kadar birkaç gün bahçede onunla oyunlar oynamıştı. Gerçi koç onun oyunlarına pek katılmamıştı ama Ömer hayal dünyasında onu bütün oyunlarına ortak etmişti. Hayvan pazarına doğru yaklaştıklarında Ömer, kendisine yeni bir arkadaş geleceği duygusuyla sevindi. Babasıyla birlikte bir yandan keçilerin, koçların ve sığırların olduğu pazarda geziyor, bir yandan da kurbanlık bir koç seçmeye çalışıyorlardı. Sonunda...

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 22. bölümünü aktaracağız.

Recep Avşar'ı 1663'te 65 insan vergi nüfusu ile 3770 adet koyun ve 38 adet de develeri bulunmaktaydı. Diğer Türkmen defterlerinde ise bu cemaatten bahsedilmemektedir. Fakat Recep de Avşarı'nın daha sonra Avşarlar içerisinde büyük bir nüfus ve kudrete sahip oldukları anlaşılmaktadır. Zira Avşarlar 1677'de Avusturya üzerine yapılacak olan sefere Recep oğullarının reisliğinde katıldıkları gibi 1690'da yapılacak olan sefere de yine onların mahiyetinde çağrılmışlardı.

Rumkale Çepnisi. Bağımsız cemaatlerden olan Çepniler, 17. yüzyılda Rumkale Çepnisi, Başım Kızdı Çepnisi ve Çepni olmak üzere 3 ana kola ayrılmıştı. Rumkale Çepnisi, Halep Türkmenleri arasında yaşayan Çepnilerin en büyük kolunu teşkil ediyordu. Bunlar 16. yüzyılda da Çepnilerin içerisinde en kalabalık grup olup 1526'da 53 asker, 1536'da 76 hane, 20 gelir vergisi, 1550'de de 161 hane, 40 gelir vergisi nüfusuna sahiptiler.

16. yüzyılın ikinci yarısında Bayat cemaati içerisinde önemli obalardan biri olan Salavatlı 1570'te Kıllı Bey'in yönetiminde bulunuyordu. 1526'da 22 hane 4 gelir vergisi, 1536'da ise 24 hane 5 gelir vergisi, vergi nüfusu olmaları, bunların bayatlar içerisinde nüfus bakımından pek de kalabalık olmadıklarını göstermektedir.

niyetinde oldukları anlaşılan Salavatlı'nın 1642'de 5 insan vergi nüfusu ile 549 adet koyunları, 1663'te Süleyman Bey'in yönetiminde 8 insan vergi nüfusu ile 3200 adet koyunları, 1667'de yine Süleyman Bey'in yönetiminde 10 insan vergi nüfusu ile 1345 adet koyun ve 10 adet de develeri vardı. 1673'te ise muhtemelen yeniden sayım yapılmadığı için vergi nüfusu ile sahip oldukları hayvan miktarı

Halep Türkmenlerinin yerleşimi. Osmanlılar fethedilen Hristiyan memleketlerine Anadolu'daki Müslüman nüfusunu yerleştirerek o yerlerin Türkleştirilmesini ve İslamlaştırılmasını bir devlet politikası haline getirmişlerdir. İlk devirlerde batıya doğru gelişen fetihler de boş ve ıssız yerlerin imar ve yerleşiminin oluşumunda dervişler ve onların faaliyet merkezi olan zaviyeler önemli roller üstlenmişlerdir.

sistemli olarak yapılan yerleştirmede usullerden biri de sürgündü. Devlet zulüm gördüğü zamanlarda halk üzerine bazı vergiler koyduğu gibi yine zulüm oldukça icap eden yerlere gidip yerleşmek için yani sürgüne gitmeyi de emrediyordu. Bu durumda sürgüne karar verilen her kasaba ve her köyde 10 haneden 1 veya 2 hane olmak üzere sürgün çıkarmak mecburiyetinde kalırlardı.

17. yüzyıl sonlarına doğru yerleşime tabi tutulan cemaatler 1673 tarihli Harep Türkmenleri kayıt defterinde adlarının hemen üstüne ve kırmızı mürekkeple yerleştirildiğine dair not düşülmek suretiyle tek tek işaret olunmuşlardır. Yerleştirilme kayıtlarından anlaşıldığına göre Humus Sancağı içindeki köylere yerleştirilen Türkmenlerin mevcudu 1066 aileden ibaretti ve bunlara 570 çift toprak dağıtılmıştı. Her bir aileyi ortalama olarak 7 kişi kabul ettiğimizde Humus Sancağı'ndaki 36 köy ve 16 mezraya toplam olarak 7640 kişinin yerleştiği sonucu ortaya çıkar. Büyük bir çoğunluğu Barin bölgesindeki köylere yerleştirilmiş olan Hama'daki Türkmenlerin sayısı da 1532 aileden ibaretti. Bunlara 672 çift kadar arazi tahsis edilmiştir. 24 köy ile 14 mezraya yerleştirilmiş olan Hama'daki Türkmenlerin tahmini nüfusu ise 10724 kişiden ibaretti. Bu yerleştirme esnasında bir köye bir oymak halkının hepsi değil, birkaç oymağa mensup muayyen kimseler yerleştirilmek suretiyle onların birliklerinin parçalanmasına da dikkat edilirdi. Abalu cemaatinin bir kısmı Humus'ta yerleştirildiği halde diğer kısmı da Hama'ya yerleştirilmiştir.

nüfusu, nüfus Osmanlı Devleti'nde şehir, kasaba ve köylerde oturan vergi nüfusu 17. yüzyıldan önceki dönemlerde kayıt defterlerine, bu yüzyıldan itibaren ise hane vergisi defterleri ile gayrimüslimlerin defterine kaydedilmiştir. Fakat 17. yüzyılın ilk yarısında bazı eyalet ve sancakların nadiren de olsa klasik usule kayıt edildiği de görülmektedir.

Halep eyaletinin nüfusu konusunda bir başka önemli kaynağımız da 1663 tarihli hane vergileri defteridir. Bu defterde ise Halep şehrinin mahallelerinde oturan insan nüfusu verilmiştir. Deprem ve felaket vergisinden muaf olan ve askerlerin mühim bir bölümünden Yeniçeri, Cebeci, Kaleeri, Kumandan ve Tımar Erbabı olanlardan bahsedilmemiştir.

Bilindiği gibi hane vergisi defterleri nüfus ve yerleşim tarihi açısından oldukça önemli kaynaktır. Bunlar nüfus hakkındaki verileri içermesi bakımından klasik dönemin kayıt defterleri

defterlerinde olduğu gibi deprem ve felaketler vergisi, hane defterinde de bir hanede kaç kişinin bulunduğu ve hanedeki fertlerin isimleri tek tek ifade edilmediğinden bu defterlerdeki verileri olduğu gibi kullanarak bir yerin gerçek nüfusunu tespit etmek mümkün değildir. Fakat gerçek nüfusu bulmak için bugün bazı metotlar uygulanmakta ve hane sayısı, ev veya insan sayısı muayyen bir katsayı ile çarpılmaktadır.

Mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

Kınamayın beni eğer ağlarsam. Kınamayın beni eğer ağlarsam. Kökmenim canımla bezar olmuşam. Yıkıldı sarayım, çöl oldu elim. Kurtlara kuşlara diyar olmuşam. Köçe köçeylerde gitti kervanım. Bir ah çektim göğe, çıktı dumanım. Elden düştüm, cana yoktu gümenim. Saçım bayaz koca, hıtyar olmuşam. Ağladım gözyaşım, aktı göl oldu. Ateş aldı yürek, yandı kül oldu. Görmedim eller, bana yol oldu. Şaşırttım yolumu, ne çarılmışam. Çarkı dönmüş felek kırdı kolumu. Oya diye bançılar derdi gülümü. Küller gelir gönlüm diler ölümü. Zalim ya da alçak duvar olmuşam. Oğlu ölmüş ana kimin sadlara. Ana kimin satlaram, elim malım mülküm köyüm yadlaram. Akba döneceğim onu beklerim. Bağda unutulmuş cüftnar olmuşam. Çocuklarım yadlar eski günlerim. Sabah olur bekler o kaç billeri. Kudam sakla beni aziz canları. Yandı bağım baştan bayar olmuşam. Kazanda su kaynar boşu boşu. Bir avuç tanım yok, atı başım.

0: kazandı su kaynar boşu boşuna, bir avuç yanım yok atın aşma. Soğan mı hanadı gözüm yaşına, hasratım yürekte alalkar olsam. Yoksunun halını çekenden sonra günün kıymetini ekenden sonra, kaç arşın kefini bükenden sonra, koyun baştaşı mı neler olacak?
1: 4 FM 97.8
2: FM'de
1: kalın.

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir o eski ocak. Bülbülün yerinde baykuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ateşten betermiş narin. Biraz gecikirsek yolda gözlerin. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? G-

0: Eyvallah.
1: Var olun beyim.
0: Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.
2: Amin.
3: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552-799-4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

0: gecemi gündüz ettin, bir derdimi yüz ettin. Alem ne dese desin, ben işimi düz ettim. Yargama kattı beni, ucuza sattı beni. Hoş gün bizde yatardı, kara gün attı beni. Bıraktı o ahtan beni, bir kuru tahtan beni. Evvel görüşmeseydim, sorardı o haktan beni. Yar halimden yeh bili, özün patişah bili. Yatmağı aludadır, kalkmağı Allah bili. Bilbilim hana düştü, handa bir yana düştü. Yolu beklemekten gözüme tana düştü. Kör olaydı gözlerim, şu o gün sana düştü. Aparın düze beni, ahlakı düze beni. Karanlık gecedeyim, dönder gündüze beni. Bir utan, ha utuzu, bir utan. Beşerden utanmırsa Allah'udan bir utan. Yıldız kimin sen ahtu, bu kara yoksulluğu getti başıma kalktı. Gün olu benim kimin gama bulanı vaktu. Yuvan masal.
1: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin ticaret, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere tüm alanlarda geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Erdoğan ayrıca Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

Suriye hükümetinden memur maaşlarına yeni düzenleme mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, kamu çalışanlarına yapılan maaş zamlarının nihai olmadığını açıkladı. Halep'ten gelen heyetle görüşen Şara, maaş artışlarının sürdürülebilir şekilde devam edeceğini belirterek Suriye halkı için hiçbir şeyi çok görmüyoruz dedi. Enerji sektöründeki büyük yıkıma rağmen elektrik hizmetlerinin artırılması için yoğun çaba harcandığını ifade eden Şara, devletin temel görevinin halk için uygun çalışma ve üretim ortamı sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan bayram tebriği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Fidan, milletin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Fidan mesajında Kurban Bayramı'nın insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

silah kalıntılarını tasfiye ediyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik rejim dönemine ait kimyasal silah kalıntılarının tespit edilerek imha sürecine alındığını açıkladı. Bakan Şeybani, çalışmaların ulusal ekipler ile kimyasal silahların yasaklanması örgütü işbirliği ile yürütüldüğünü belirtti. Açıklamaya göre sarin gazı üretiminde kullanılabilecek maddeler, mühimmat ve ekipmanlar güvence altına alınırken eski kimyasal silah programla bağlantılı 18 kişi de gözaltına alındı. Şeybani, sürecin Suriye'de güvenlik, istikrar ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Azerbaycan'a bağımsızlık günü tebriği. Suriye Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Açıklamada Azerbaycan halkı ve yönetimine iyi dilekler iletilirken ülkeye güvenlik ve istikrar temennisinde bulunuldu. Bakanlık ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda daha da güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'deki kimyasal silah operasyonuna destek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, devrik rejime ait kimyasal silahların tespit edilerek güvence altına alınmasını yeni Suriye'nin inşası adına önemli bir adım olarak değerlendirdi. Berik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Suriye makamları ile kimyasal silahların yasaklanması örgütünün çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kimyasal silah mirasının sona erdirilmesinin daha güvenli, egemen ve hesap verilebilir bir Suriye'ye katkı sağlayacağını ifade etti.

Irak'ta DAEŞ kalıntılarına büyük operasyon. Irak terörle mücadele birimi DAEŞ kalıntılarına yönelik ülke genelinde geniş çaplı bir operasyon başlattı. Açıklamada hava ve kara unsurlarının katıldığı operasyonların istihbarat bilgilerine dayandığı Ninova, Enbar, Selahattin ve bazı bölgelerde çöl ve kırsal alanların hedef alındığı belirtildi. Yetkililer operasyonlarla örgüt unsurlarının tespit edilerek etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Açıklamada İran'ın paravan şirketler ve gölge filo aracılığıyla petrol satarak askeri finansman sağladığı belirtilirken, bazı kişi ve şirketlerin yaptırım listesine eklendiği duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri yetkililer, İran'ın petrol gelirleriyle askeri kapasitesini güçlendirmesinin engelleneceğini ve baskının süreceğini ifade etti.

Türk Kızılay ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Türk Kızılay Kurban Bayramı kapsamında Irak, Kosova ve Sudan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 2500 paket et dağıtılırken Kosova'nın Prizren şehrinde yapılan kesimlerin ardından 3000'den fazla aileye ulaşması hedeflendi. Türk Kızılay yetkilileri kurban bağışlarının İslami usullere ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini, yardımların farklı ülkelerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edildiğini bildirdi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Emel Müftüoğlu'nun seslendirdiği Kal Benimle şarkısı.

0: Sıradaki şarkımız Aşkın Nur Yengi'nin seslendirdiği Allah Şahit şarkısı.
1: Talihsiz kaza.
2: Üzgünüm.
1: Sizle olmasam da sizi görüyor, özlüyor, seviyorum.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Sezen Aksu'nun seslendirdiği Gülümse şarkısı.

kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

hindiye culluk, kedi ise pislik, bahçeye çevlik, bulgura da hedik, camgırı cıncık, tavuğa ferik, it köpek yavrusuna, enik derik biz, enik derik biz.

yamaca amaç, merdivene dereç, başa açık dolba, saça gasiyeç, şişmana tavlı, kekemeye kekeç, yaramaz çocuklara, kele.

Adil şanım daha var saymadığım, Türkmen lehçesidir bu anlattığım. Gözümde tüter toprağım bağım, özlene hasrete, göresedik derik biz.

yörek yokuş, sokakları vardı. Uşaklar gülle oynar koşardı. Yolu bostan paşadan aşardı. Yörekli yokuşlu, Höllük mahallesi.

iplerime çapma düvenleri dardı. Ustalar terlik çarık yapardı. Bol rızıklı bereket saçardı. Fındıracı bizim.

Düğünde aşıklar saz çalardı. Gelin kızları kına yakardı. Genci yaşlısı hosar oynardı. Düğünlü dernekli, Höllük mahallesi.

bağrı yanıktır bir diğer adı. Kalmadı şimdi tuzuyla tadı. O güzel günler mazide kaldı. Hüzünlü kederli, Höllük mahallesi.

Yıkıldı evleri bombalar yağdı. Sokakları kızıl kana boyandı. Ağladı analar, bağrımız yandı. Yıkılmış yapılmış, öldük mahallesi.

Adil Şan'ın hürlükte yaşardı. Geleceğe umutla bakardı. Memleket için sinem coşardı, coşardı. Tükendi umudu. Hürlük mahallesi, hürlük mahallesi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin ticaret, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere tüm alanlarda geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Erdoğan ayrıca Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

memur maaşlarına yeni düzenleme mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, kamu çalışanlarına yapılan maaş zamlarının nihai olmadığını açıkladı. Halep'ten gelen heyetle görüşen Şara, maaş artışlarının sürdürülebilir şekilde devam edeceğini belirterek Suriye halkı için hiçbir şeyi çok görmüyoruz dedi. Enerji sektöründeki büyük yıkıma rağmen elektrik hizmetlerinin artırılması için yoğun çaba harcandığını ifade eden Şara, devletin temel görevinin halk için uygun çalışma ve üretim ortamı sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan bayram tebriği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Fidan, milletin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Fidan mesajında Kurban Bayramı'nın insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

kalıntılarını tasfiye ediyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik rejim dönemine ait kimyasal silah kalıntılarının tespit edilerek imha sürecine alındığını açıkladı. Bakan Şeybani, çalışmaların ulusal ekipler ile kimyasal silahların yasaklanması örgütü işbirliğiyle yürütüldüğünü belirtti. Açıklamaya göre sarin gazı üretiminde kullanılabilecek maddeler, mühimmat ve ekipmanlar güvence altına alınırken eski kimyasal silah programla bağlantılı 18 kişi de gözaltına alındı. Şeybani, sürecin Suriye'de güvenlik, istikrar ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Suriye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü tebriği. Suriye Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Açıklamada Azerbaycan halkı ve yönetimine iyi dilekler iletilirken ülkeye güvenlik ve istikrar temennisinde bulunuldu. Bakanlık ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda daha da güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'deki kimyasal silah operasyonuna destek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, devrik rejime ait kimyasal silahların

tespit edilerek güvence altına alınmasını yeni Suriye'nin inşası adına önemli bir adım olarak değerlendirdi. Berik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Suriye makamları ile kimyasal silahların yasaklanması örgütünün çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kimyasal silah mirasının sona erdirilmesinin daha güvenli, egemen ve hesap verilebilir bir Suriye'ye katkı sağlayacağını ifade etti.

Irak'ta DAEŞ kalıntılarına büyük operasyon. Irak terörle mücadele birimi DAEŞ kalıntılarına yönelik ülke genelinde geniş çaplı bir operasyon başlattı. Açıklamada hava ve kara unsurlarının katıldığı operasyonların istihbarat bilgilerine dayandığı Ninova, Enbar, Selahattin ve bazı bölgelerde çöl ve kırsal alanların hedef alındığı belirtildi. Yetkililer operasyonlarla örgüt unsurlarının tespit edilerek etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Açıklamada İran'ın paravan şirketler ve gölge filo aracılığıyla petrol satarak askeri finansman sağladığı belirtilirken, bazı kişi ve şirketlerin yaptırım listesine eklendiği duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri yetkililer, İran'ın petrol gelirleriyle askeri kapasitesini güçlendirmesinin engelleneceğini ve baskının süreceğini ifade etti.

Türk Kızılay ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Türk Kızılay Kurban Bayramı kapsamında Irak, Kosova ve Sudan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 2500 paket et dağıtılırken Kosova'nın Prizren şehrinde yapılan kesimlerin ardından 3000'den fazla aileye ulaşması hedeflendi. Türk Kızılay yetkilileri kurban bağışlarının İslami usullere ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini, yardımların farklı ülkelerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3'ü fakirlere, 1/3'ü akrabalara, 1/3'ü ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır.
Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir.

Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun Hür Sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

0: Ömer'in kınalı koçu. Kurban Bayramı'na birkaç gün kalmıştı. Bütün evde bir hazırlık havası hissediyordu Ömer. "Hadi bakalım Ömer, çarşıya beraber gidelim." diye kendisine seslenen babasının sesiyle canlandı birden. İçi bir an sevinçle doldu. Babasının elinden tutup sokaklarda gezmek çok hoşuna giderdi çünkü. Sokaklarda da bir telaş vardı. İnsanlar kurbanlık olarak aldıkları hayvanları bahçelerine götürüyorlar, bayram için alışveriş yapıyorlardı. Ömer, geçen seneki Kurban Bayramı'nda bir koç kestiklerini hatırladı. Gözlerinin çevresi kapkara, kıvrık boynuzlu, güzel bir koçtu. Bayrama kadar birkaç gün bahçede onunla oyunlar oynamıştı. Gerçi koç onun oyunlarına pek katılmamıştı ama Ömer hayal dünyasında onu bütün oyunlarına ortak etmişti. Hayvan pazarına doğru yaklaştıklarında Ömer, kendisine yeni bir arkadaş geleceği duygusuyla sevindi. Babasıyla birlikte bir yandan keçilerin, koçların ve sığırların olduğu pazarda geziyor, bir yandan da kurbanlık bir koç seçmeye çalışıyorlardı. Sonunda sağlıklı ve güzel bir koç buldular. Ömer hayvanları çok seviyordu. Bu yüzden Kurban Bayramı'nda onların neden kesildiklerini bir türlü anlayamıyordu. Onların canları acımaz mıydı hiç? Belki babasına sormanın tam zamanıydı. "Babacığım, biz neden kurban kesiyoruz?" Babası avucunun içindeki elini biraz daha sıkarak gülümsedi Ömer'e. "Allah'ın bize verdiği bütün nimetlere şükrümüzü göstermek için," dedi. Ama Ömer tam olarak anlayamamıştı bu cevabı.
1: "Nasıl yani baba?"
0: "Bak Ömer, Allah bu hayvanların hepsini bizim için yaratmış değil mi? Sütlerini içeriz, yünlerini giyeriz, etlerini yeriz. Bunlar bizim için birer nimettir ve bizim de bu nimetlere teşekkür etmemiz gerekir. Allah'a olan sevgimizi göstermek ve bize hayat verdiği için ona teşekkür etmek için her sene onun için bir hayvanı kurban ederiz. Kurban kesmek Allah'a yaklaşmak demektir oğlum. Onun rızasını istemek.

0: dilemektir. Ondan bağışlanma dilemektir. Biz kurban keserken o hayvanları değil de kendi nefsimizi kurban ediyoruz aslında. Bak, hem her şeyiyle örnek aldığımız peygamberimiz de kurban bayramlarında kurban kesmenin önemli olduğunu belirtmiş. İnsanoğlu kurban bayramı günlerinde Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmış olamaz buyurmuş. Peki onların canı acımaz mı hiç? Aksine kurban olarak kesildikleri için çok mutlu olur onlar. Ömer biraz anlar gibi olmuştu. Aldıkları koça bakıp gülümsedi. Demek ki kurban demek Allah'a yakınlaşmak demekti. Ömer Allah'ı çok sevdiği için ona yaklaşma fikri çok hoşuna gitmişti. Eve gidelim, sana Hazreti İbrahim'e inen koçu anlatayım. Ne dersin Ömer?
1: Harika! Bunu daha önce hiç duymamıştım baba.
0: Hazreti İbrahim'e inen koç. Hazreti İbrahim yaşı oldukça ilerlemiş olmasına rağmen çocuk sahibi olamamıştı. Ancak bir evlat sahibi olmayı çok istiyordu. Bu yüzden ellerini kaldırıp Yüce Allah'tan kendisine bir evlat vermesini istedi. İsteklerimizi bir tek Rabbimizden isteyebiliriz değil mi? Hazreti İbrahim de öyle yaptı ve ellerini açıp dualar etti. Allah da Hazreti İbrahim'in duasını kabul ederek ona bir erkek çocuk verdi. Hazreti İbrahim oğlunun ismine İsmail koydu ve onu verdiği için Rabbine teşekkür etti. İsmail büyüyüp delikanlı olduğu sıralarda Hazreti İbrahim bir rüya gördü. Rüyasında oğlunu kurban ediyordu. Sonra bu rüyayı iki defa daha gördü ve bu rüyanın Allah tarafından verilmiş bir emir olduğunu anladı. Allah Hazreti İbrahim'den o çok sevdiği oğlunu kendisi için kurban etmesini istiyordu. Emir Allah'tan geldiyse boynum kıldan ince diye düşünerek gördüğü rüyayı oğluna anlattı. Ey oğlum, ben rüyamda seni boğazlarken gördüm. Bir bak, sen ne düşünüyorsun? Dedi. Hazreti İsmail hayırlı bir evlattı. Allah'a inancı tamdı. Eğer babası rüyasında böyle bir şey görmüşse Allah böyle istiyor demekti. Bu yüzden hiç tereddütsüz babasına şu cevabı verdi. Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Oğlunun teslimiyeti karşısında Hazreti İbrahim Rabbine şükretti. Emir Allah'tan gelmişti ve her ikisi de büyük bir teslimiyetle bu emre itaat etmişlerdi. Hazreti İbrahim oğlunu yatırıp bıçağı boğazına dayadı ancak bıçak deriye işlemedi. Bir daha hızlıca çekti, bıçak kesmedi. O sırada Allah Hazreti İbrahim'e şöyle seslendi. Ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır. Evet, bu sadece bir imtihandı. Allah Hazreti İbrahim'den oğlunu gerçekten kurban etmesini istemiyordu. Allah için kurban edip etmeyeceğini denemek istiyordu. Bu sırada Cebrail yanında bir koçla çıka geldi. Allah Hazreti İsmail'in yerine bu koçu kurbanlık olarak göndermişti. Bu olay Kur'an'da da şöyle geçer. Biz oğluna bedel ona, Hazreti İbrahim'e büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir isim bıraktık. İbrahim'e selam dedik. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır. İşte böyle Ömer. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail o gün gökten inen koçu kurban olarak kestiler. Biz de o günün anısına her sene bir kurban keseriz. Ömer her şeyi daha iyi anlamıştı şimdi. O gece yatağında gözleri uykuya yenilmeden önce bir Hazreti İsmail'i bir de bahçedeki kulübede duran kınalı koçu düşündü. Artık üzülmüyordu kesilen kurbanlar için. Çünkü onların kurban olmak için gökten indirildiklerini biliyordu artık.

Mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

koşullarının tetiklediği salgın hastalık riskleri Türkiye Cumhuriyeti'nin titiz çalışmalarıyla kontrol altına alınmıştır. Hijyen koşullarının zayıf olduğu kamp ortamlarında bulaşıcı hastalıkların bir felakete dönüşmesini engellemek için Türkiye Cumhuriyeti devasa bir koruma kalkanı oluşturmuştur. Suriye'deki geçici koruma kamplarına gönderilen milyonlarca doz aşı, maske, dezenfektan ve tıbbi ekipman bölgedeki sağlık güvenliğinin temelini oluşturmuştur. Bu bölümde Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de yürüttüğü yaygın aşılama kampanyalarını ve toplum sağlığı eğitimlerini inceliyoruz. Sadece ilaç desteği değil, aynı zamanda temiz suya erişim projeleri ve atık yönetimi çalışmalarıyla hastalıkların kaynağında önlenmesi hedeflenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye'deki çocukların çocukluk çağı aşılarını dahi eksiksiz tamamlayarak geleceğin sağlıklı nesillerini koruma altına almıştır. Kendi vatandaşlarına sunduğu yüksek standartlı sağlık hizmetlerini Suriyeli mazlumlar için de seferber eden Türkiye Cumhuriyeti, bu sayede hem insani bir görev yapmış hem de bulaşıcı hastalıkların sınır ötesine yayılmasını engellemiştir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

evimize her şeyin, her şeyin en güzelini getirsin. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun, her şey her zamankinden daha yüce olsun. Her zaman olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağ olunuz.

yüzün elleşin. Ah bu şarkıların gözü kör ol.

Canımdan çok sevdiğim aziz ve muhterem dinleyicilerim ve de çok saygıdeğer seyircilerim. Şu anda huzurlarınızda olmak ne kadar mutluluk veriyor bana bir bilseniz, kelimelerle tarif edemiyorum efendim. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Her zaman olduğu gibi en içten sevgilerimi ve en derin hürmetlerimi sunuyorum sizlere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin ticaret, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere tüm alanlarda geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Erdoğan ayrıca Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

hükümetinden memur maaşlarına yeni düzenleme mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, kamu çalışanlarına yapılan maaş zamlarının nihai olmadığını açıkladı. Halep'ten gelen heyetle görüşen Şara, maaş artışlarının sürdürülebilir şekilde devam edeceğini belirterek Suriye halkı için hiçbir şeyi çok görmüyoruz dedi. Enerji sektöründeki büyük yıkıma rağmen elektrik hizmetlerinin artırılması için yoğun çaba harcandığını ifade eden Şara, devletin temel görevinin halk için uygun çalışma ve üretim ortamı sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan bayram tebriği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Fidan, milletin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Fidan mesajında Kurban Bayramı'nın insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

mi kimyasal silah kalıntılarını tasfiye ediyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik rejim dönemine ait kimyasal silah kalıntılarının tespit edilerek imha sürecine alındığını açıkladı. Bakan Şeybani, çalışmaların ulusal ekipler ile kimyasal silahların yasaklanması örgütü işbirliği ile yürütüldüğünü belirtti. Açıklamaya göre sarin gazı üretiminde kullanılabilecek maddeler, mühimmat ve ekipmanlar güvence altına alınırken eski kimyasal silah programla bağlantılı 18 kişi de gözaltına alındı. Şeybani, sürecin Suriye'de güvenlik, istikrar ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Suriye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü tebriği. Suriye Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Açıklamada Azerbaycan halkı ve yönetimine iyi dilekler iletilirken ülkeye güvenlik ve istikrar temennisinde bulunuldu. Bakanlık ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda daha da güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'deki kimyasal silah operasyonuna destek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, devrik rejime ait kimyasal silahların tespit edilerek güvence altına alınmasını yeni Suriye'nin inşası adına önemli bir adım olarak değerlendirdi. Berik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Suriye makamları ile kimyasal silahların yasaklanması örgütünün çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kimyasal silah mirasının sona erdirilmesinin daha güvenli, egemen ve hesap verilebilir bir Suriye'ye katkı sağlayacağını ifade etti.

Irak'ta DAEŞ kalıntılarına büyük operasyon. Irak terörle mücadele birimi DAEŞ kalıntılarına yönelik ülke genelinde geniş çaplı bir operasyon başlattı. Açıklamada hava ve kara unsurlarının katıldığı operasyonların istihbarat bilgilerine dayandığı Ninova, Enbar, Selahattin ve bazı bölgelerde çöl ve kırsal alanların hedef alındığı belirtildi. Yetkililer operasyonlarla örgüt unsurlarının tespit edilerek etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Açıklamada İran'ın paravan şirketler ve gölge filo aracılığıyla petrol satarak askeri finansman sağladığı belirtilirken, bazı kişi ve şirketlerin yaptırım listesine eklendiği duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri yetkililer, İran'ın petrol gelirleriyle askeri kapasitesini güçlendirmesinin engelleneceğini ve baskının süreceğini ifade etti.

ailelerine kurban eti dağıttı. Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 2500 paket et dağıtılırken Kosova'nın Prizren şehrinde yapılan kesimlerin ardından 3000'den fazla aileye ulaşması hedeflendi. Türk Kızılay yetkilileri kurban bağışlarının İslami usullere ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini, yardımların farklı ülkelerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3 fakirlere, 1/3 akrabalara, 1/3 ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır.
Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun hür sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

0: Ömer'in Kınalı Koçu. Kurban Bayramı'na birkaç gün kalmıştı. Bütün evde bir hazırlık havası hissediyordu Ömer. "Hadi bakalım Ömer, çarşıya beraber gidelim." diye kendisine seslenen babasının sesiyle canlandı birden. İçi bir an sevinçle doldu. Babasının elinden tutup sokaklarda gezmek çok hoşuna giderdi çünkü. Sokaklarda da bir telaş vardı. İnsanlar kurbanlık olarak aldıkları hayvanları bahçelerine götürüyorlar, bayram için alışveriş yapıyorlardı. Ömer, geçen seneki kurban bayramında bir koç kestiklerini hatırladı. Gözlerinin çevresi kapkara, kıvrık boynuzlu güzel bir koçtu. Bayrama kadar birkaç gün bahçede onunla oyunlar oynamıştı. Gerçi koç onun oyunlarına pek katılmamıştı ama Ömer hayal dünyasında onu bütün oyunlarına ortak etmişti. Hayvan pazarına doğru yaklaştıklarında Ömer, kendisine yeni bir arkadaş geleceği duygusuyla sevindi. Babasıyla birlikte bir yandan keçilerin, koçların ve sığırların olduğu pazarda geziyor, bir yandan da kurbanlık bir koç seçmeye çalışıyorlardı. Sonunda sağlıklı ve güzel bir koç buldular. Ömer hayvanları çok seviyordu. Bu yüzden kurban bayramında onların neden kesildiklerini bir türlü anlayamıyordu. Onların canları acımaz mıydı hiç? Belki babasına sormanın tam zamanıydı.
1: "Babacığım, biz neden kurban kesiyoruz?"
0: Babası avucunun içindeki elini biraz daha sıkarak gülümsedi Ömer'e.
1: "Allah'ın bize verdiği bütün nimetlere şükrümüzü göstermek için," dedi.
0: Ama Ömer tam olarak anlayamamıştı bu cevabı.
1: "Nasıl yani baba?"
0: "Bak Ömer, Allah bu hayvanların hepsini bizim için yaratmış değil mi? Sütlerini içeriz, yünlerini giyeriz, etlerini yeriz. Bunlar bizim için birer nimettir ve bizim de bu nimetlere teşekkür etmemiz gerekir. Allah'a olan sevgimizi göstermek ve bize hayat verdiği için ona teşekkür etmek için her sene onun için bir hayvanı kurban ederiz. Kurban kesmek Allah'a yaklaşmak demektir oğlum. Onun rızasını istemektir. Ondan bağışlanma dilemektir. Biz kurban keserken o hayvanları değil de kendi nefsimizi kurban ediyoruz aslında. Bak, hem her şeyiyle örnek aldığımız peygamberimiz de kurban bayramlarında kurban kesmenin önemli olduğunu belirtmiş. İnsanoğlu kurban bayramı günlerinde Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmış olamaz, buyurmuş.
1: Peki onların canı acımaz mı hiç?
0: Aksine kurban olarak kesildikleri için çok mutlu olur onlar. Ömer biraz anlar gibi olmuştu. Aldıkları koça bakıp gülümsedi. Demek ki kurban demek Allah'a yakınlaşmak demekti. Ömer Allah'ı çok sevdiği için ona yaklaşma fikri çok hoşuna gitmişti.
1: "Eve gidelim, sana Hazreti İbrahim'e inen koçu anlatayım. Ne dersin Ömer?"
2: "Harika! Bunu daha önce hiç duymamıştım baba."
0: Hazreti İbrahim'e inen koç. Hazreti İbrahim yaşı oldukça ilerlemiş olmasına rağmen çocuk sahibi olamamıştı. Ancak bir evlat sahibi olmayı çok istiyordu. Bu yüzden ellerini kaldırıp Yüce Allah'tan kendisine bir evlat vermesini istedi. İsteklerimizi bir tek Rabbimizden isteyebiliriz değil mi? Hazreti İbrahim de öyle yaptı ve ellerini açıp dualar etti. Allah da Hazreti İbrahim'in duasını kabul ederek ona bir erkek çocuk verdi. Hazreti İbrahim oğlunun ismine İsmail koydu ve onu verdiği için Rabbine teşekkür etti. İsmail büyüyüp delikanlı olduğu sıralarda Hazreti İbrahim bir rüya gördü. Rüyasında oğlunu kurban ediyordu. Sonra bu rüyayı iki defa daha gördü ve bu rüyanın Allah tarafından verilmiş bir emir olduğunu anladı. Allah, Hazreti İbrahim'den o çok sevdiği oğlunu kendisi için kurban etmesini istiyordu. Emir Allah'tan geldiyse boynum kıldan ince diye düşünerek gördüğü rüyayı oğluna anlattı. "Ey oğlum,
1: Ben rüyamda seni boğazlarken gördüm. Bir bak, sen ne düşünüyorsun?" dedi. Hazreti İsmail hayırlı bir evlattı. Allah'a inancı tamdı. Eğer babası rüyasında böyle bir şey görmüşse, Allah böyle istiyor demekti. Bu yüzden hiç tereddütsüz babasına şu cevabı verdi: "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın." Oğlunun teslimiyeti karşısında Hazreti İbrahim Rabbine şükretti. Emir Allah'tan gelmişti ve her ikisi de büyük bir teslimiyetle bu emre itaat etmişlerdi. Hazreti İbrahim oğlunu yatırıp bıçağı boğazına dayadı, ancak bıçak deriye işlemedi. Bir daha hızlıca çekti, bıçak kesmedi. O sırada Allah Hazreti İbrahim'e şöyle seslendi: "Ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır." Evet, bu sadece bir imtihandı. Allah Hazreti İbrahim'den oğlunu gerçekten kurban etmesini istemiyordu. Allah için kurban edip etmeyeceğini denemek istiyordu. Bu sırada Cebrail yanında bir koçla çıka geldi. Allah Hazreti İsmail'in yerine bu koçu kurbanlık olarak göndermişti. Bu olay Kur'an'da da şöyle geçer: "Biz oğluna bedel ona, Hazreti İbrahim'e büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir isim bıraktık. İbrahim'e selam dedik. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır." İşte böyle Ömer. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail o gün gökten inen koçu kurban olarak kestiler. Biz de o günün anısına her sene bir kurban keseriz. Ömer her şeyi daha iyi anlamıştı şimdi. O gece yatağında gözleri uykuya yenilmeden önce bir Hazreti İsmail'i, bir de bahçedeki kulübede duran kınalı koçu düşündü. Artık üzülmüyordu kesilen kurbanlar için. Çünkü onların kurban olmak için gökten indirildiklerini biliyordu artık.

seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin.

0: Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
1: Yüreğin ince ince sızlamadı mı?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin ticaret, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere tüm alanlarda geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Erdoğan ayrıca Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

Ne yapılan maaş zamlarının nihai olmadığını açıkladı. Halep'ten gelen heyetle görüşen Şara, maaş artışlarının sürdürülebilir şekilde devam edeceğini belirterek Suriye halkı için hiçbir şeyi çok görmüyoruz dedi. Enerji sektöründeki büyük yıkıma rağmen elektrik hizmetlerinin artırılması için yoğun çaba harcandığını ifade eden Şara, devletin temel görevinin halk için uygun çalışma ve üretim ortamı sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan bayram tebriği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Fidan, milletin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Fidan mesajında Kurban Bayramı'nın insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

kalıntılarını tasfiye ediyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik rejim dönemine ait kimyasal silah kalıntılarının tespit edilerek imha sürecine alındığını açıkladı. Bakan Şeybani, çalışmaların ulusal ekipler ile kimyasal silahların yasaklanması örgütü işbirliği ile yürütüldüğünü belirtti. Açıklamaya göre sarin gazı üretiminde kullanılabilecek maddeler, mühimmat ve ekipmanlar güvence altına alınırken eski kimyasal silah programla bağlantılı 18 kişi de gözaltına alındı. Şeybani, sürecin Suriye'de güvenlik, istikrar ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Suriye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü tebriği. Suriye Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Açıklamada Azerbaycan halkı ve yönetimine iyi dilekler iletilirken ülkeye güvenlik ve istikrar temennisinde bulunuldu. Bakanlık ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda daha da güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'deki kimyasal silah operasyonuna destek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, devrik rejime ait kimyasal silahların tespit edilerek güvence altına alınmasını yeni Suriye'nin inşası adına önemli bir adım olarak değerlendirdi. Berik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Suriye makamları ile kimyasal silahların yasaklanması örgütünün çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kimyasal silah mirasının sona erdirilmesinin daha güvenli, egemen ve hesap verilebilir bir Suriye'ye katkı sağlayacağını ifade etti.

Irak'ta DAEŞ kalıntılarına büyük operasyon. Irak terörle mücadele birimi DAEŞ kalıntılarına yönelik ülke genelinde geniş çaplı bir operasyon başlattı. Açıklamada hava ve kara unsurlarının katıldığı operasyonların istihbarat bilgilerine dayandığı Ninova, Enbar, Selahattin ve bazı bölgelerde çöl ve kırsal alanların hedef alındığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Açıklamada İran'ın paravan şirketler ve gölge filo aracılığıyla petrol satarak askeri finansman sağladığı belirtilirken, bazı kişi ve şirketlerin yaptırım listesine eklendiği duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri yetkililer, İran'ın petrol gelirleriyle askeri kapasitesini güçlendirmesinin engelleneceğini ve baskının süreceğini ifade etti.

Türk Kızılay ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Türk Kızılay Kurban Bayramı kapsamında Irak, Kosova ve Sudan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 2500 paket et dağıtılırken Kosova'nın Prizren şehrinde yapılan kesimlerin ardından 3000'den fazla aileye ulaşması hedeflendi. Türk Kızılay yetkilileri kurban bağışlarının İslami usullere ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini, yardımların farklı ülkelerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan

yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3 fakirlere, 1/3 akrabalara, 1/3 ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır. Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar.
Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun Hür Sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

0: Ömer'in kınalı koçu. Kurban Bayramı'na birkaç gün kalmıştı. Bütün evde bir hazırlık havası hissediyordu Ömer. "Hadi bakalım Ömer, çarşıya beraber gidelim." diye kendisine seslenen babasının sesiyle canlandı birden. İçi bir an sevinçle doldu. Babasının elinden tutup sokaklarda gezmek çok hoşuna giderdi çünkü. Sokaklarda da bir telaş vardı. İnsanlar kurbanlık olarak aldıkları hayvanları bahçelerine götürüyorlar, bayram için alışveriş yapıyorlardı. Ömer, geçen seneki Kurban Bayramı'nda bir koç kestiklerini hatırladı. Gözlerinin çevresi kapkara, kıvrık boynuzlu, güzel bir koçtu. Bayrama kadar birkaç gün bahçede onunla oyunlar oynamıştı. Gerçi koç onun oyunlarına pek katılmamıştı ama Ömer hayal dünyasında onu bütün oyunlarına ortak etmişti. Hayvan pazarına doğru yaklaştıklarında Ömer, kendisine yeni bir arkadaş geleceği duygusuyla sevindi. Babasıyla birlikte bir yandan keçilerin, koçların ve sığırların olduğu pazarda geziyor, bir yandan da kurbanlık bir koç seçmeye çalışıyorlardı. Sonunda sağlıklı ve güzel bir koç buldular. Ömer hayvanları çok seviyordu. Bu yüzden Kurban Bayramı'nda onların neden kesildiklerini bir türlü anlayamıyordu. Onların canları acımaz mıydı hiç? Belki babasına sormanın tam zamanıydı.
1: "Babacığım, biz neden kurban kesiyoruz?"
0: Babası avucunun içindeki elini biraz daha sıkarak gülümsedi Ömer'e.
1: "Allah'ın bize verdiği bütün nimetlere şükrümüzü göstermek için," dedi.
0: Ama Ömer tam olarak anlayamamıştı bu cevabı.
1: "Nasıl yani baba?"
0: "Bak Ömer, Allah bu hayvanların hepsini bizim için yaratmış değil mi? Sütlerini içeriz, yünlerini giyeriz, etlerini yeriz. Bunlar bizim için birer nimettir ve bizim de bu nimetlere teşekkür etmemiz gerekir. Allah'a olan sevgimizi göstermek ve bize hayat verdiği için ona teşekkür etmek için her sene onun için bir hayvanı kurban ederiz. Kurban kesmek Allah'a yaklaşmak demektir oğlum. Onun rızasını istemektir. Ondan bağışlanma dilemektir. Biz kurban keserken o hayvanları değil de kendi nefsimizi kurban ediyoruz aslında. Bak, hem her şeyiyle örnek aldığımız peygamberimiz de kurban bayramlarında kurban kesmenin önemli olduğunu belirtmiş. İnsanoğlu kurban bayramı günlerinde Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmış olamaz, buyurmuş.
1: Peki onların canı acımaz mı hiç?
0: Aksine kurban olarak kesildikleri için çok mutlu olur onlar. Ömer biraz anlar gibi olmuştu. Aldıkları koça bakıp gülümsedi. Demek ki kurban demek Allah'a yakınlaşmak demekti. Ömer Allah'ı çok sevdiği için ona yaklaşma fikri çok hoşuna gitmişti.
1: "Eve gidelim, sana Hazreti İbrahim'e inen koçu anlatayım. Ne dersin Ömer?"
2: "Harika! Bunu daha önce hiç duymamıştım baba."
0: Hazreti İbrahim'e inen koç. Hazreti İbrahim yaşı oldukça ilerlemiş olmasına rağmen çocuk sahibi olamamıştı. Ancak bir evlat sahibi olmayı çok istiyordu. Bu yüzden ellerini kaldırıp Yüce Allah'tan kendisine bir evlat vermesini istedi. İsteklerimizi bir tek Rabbimizden isteyebiliriz değil mi? Hazreti İbrahim de öyle yaptı ve ellerini açıp dualar etti. Allah da Hazreti İbrahim'in duasını kabul ederek ona bir erkek çocuk verdi. Hazreti İbrahim oğlunun ismine İsmail koydu ve onu verdiği için Rabbine teşekkür etti. İsmail büyüyüp delikanlı olduğu sıralarda Hazreti İbrahim bir rüya gördü. Rüyasında oğlunu kurban ediyordu. Sonra bu rüyayı iki defa daha gördü ve bu rüyanın Allah tarafından verilmiş bir emir olduğunu anladı. Allah, Hazreti İbrahim'den o çok sevdiği oğlunu kendisi için kurban etmesini istiyordu. Emir Allah'tan geldiyse boynum kıldan ince diye düşünerek gördüğü rüyayı oğluna anlattı. "Ey oğlum,
1: Ben rüyamda seni boğazlarken gördüm. Bir bak, sen ne düşünüyorsun?" dedi. Hazreti İsmail hayırlı bir evlattı. Allah'a inancı tamdı. Eğer babası rüyasında böyle bir şey görmüşse, Allah böyle istiyor demekti. Bu yüzden hiç tereddütsüz babasına şu cevabı verdi: "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın." Oğlunun teslimiyeti karşısında Hazreti İbrahim Rabbine şükretti. Emir Allah'tan gelmişti ve her ikisi de büyük bir teslimiyetle bu emre itaat etmişlerdi. Hazreti İbrahim oğlunu yatırıp bıçağı boğazına dayadı, ancak bıçak deriye işlemedi. Bir daha hızlıca çekti, bıçak kesmedi. O sırada Allah Hazreti İbrahim'e şöyle seslendi: "Ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır." Evet, bu sadece bir imtihandı. Allah Hazreti İbrahim'den oğlunu gerçekten kurban etmesini istemiyordu. Allah için kurban edip etmeyeceğini denemek istiyordu. Bu sırada Cebrail yanında bir koçla çıka geldi. Allah Hazreti İsmail'in yerine bu koçu kurbanlık olarak göndermişti. Bu olay Kur'an'da da şöyle geçer: "Biz oğluna bedel ona, Hazreti İbrahim'e büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir isim bıraktık. İbrahim'e selam dedik. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır." İşte böyle Ömer. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail o gün gökten inen koçu kurban olarak kestiler. Biz de o günün anısına her sene bir kurban keseriz. Ömer her şeyi daha iyi anlamıştı şimdi. O gece yatağında gözleri uykuya yenilmeden önce bir Hazreti İsmail'i, bir de bahçedeki kulübede duran kınalı koçu düşündü. Artık üzülmüyordu kesilen kurbanlar için. Çünkü onların kurban olmak için gökten indirildiklerini biliyordu artık.
3: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
4: Kitap Ayracı.

0: Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Hoş bulduk. Ben kitaplara bakıyordum.
0: Buyurun, rahat olun. Ne tür kitaplara bakıyorsunuz?
1: Şiir.
0: Bakın, hemen sağ tarafınızda şiir kitapları. Nerelisiniz?
1: Fas.
0: Hangi şehrinden?
1: Marakeş.
0: Kırmızı şehirdensiniz demek.
1: Nereden biliyorsunuz?
0: Sessiz dostlarımdan, kitaplardan yani. Bakın, bu kitapların hepsi benim dostumdur. Öylece durup zamana meydan okurlar. İlgilenirseniz onlarla...

0: size neler neler anlatırlar. Marakeş'te Sesler diye bir kitap var. Okudunuz mu?
1: Hayır, okumadım.
0: Elias Canetti bu kitapta kadim şehriniz Marakeş'i anlamaya çalışır. Marakeş'in gündelik hayatı, çarşıları, türbeleri, dilencileri, develeri, sözlü kültürü, insanlarındaki o renklilik, canlılık, doğallık, kısacası Marakeş'te yaşamın ritmi hayrete düşürür Canetti'yi.
1: Çok merak ettim. Hemen alıp okuyacağım.
0: Marakeş'in anlamı ne?
1: Tanrı'nın ülkesi anlamına geliyor. Berberice bir kelime.
0: Şimdi söyleyin bakalım. Neden geldiniz Tanrı'nın ülkesinden medeniyetlerin beşiği Anadolu'ya?
1: Tanışmak için.
0: Kiminle tanışmak için?
1: Yunus Emre'nin torunlarıyla tanışmak için.
0: Yunus'u nereden biliyorsunuz siz?
1: Ben Arapça ve Fransızca biliyorum. Bir gün Marakeş'te sizinki gibi bir sahafta Fransızca bir kitap gördüm. Üzerinde Yunus Emre divanı yazıyordu. Kitabı açtım ve ilk şiiri okudum.
0: Bildik gelenler geçtiler, gördük konanlar göçtüler. Aşk şarabın içen canlar, uymaz göçmeye konmaya.
1: Ezbere biliyorsunuz.
0: Niye şaşırıyorsunuz? Yunus bu. Sizi ta Kuzey Afrika'dan alır, buraya getirir. Bize de aşk diyarını gezdirir. Sonra ne oldu? Anlatın lütfen.
1: Sonra kitabı elimden bırakamadım. Kitaptaki bütün şiirleri okudum. Yunus Emre'yi araştırdım, ilahilerini dinledim, çok etkilendim. Yunus Emre'yi aslından okumaya, buraya gelip bu kültürü tanımaya, Yunus'un torunlarıyla tanışmaya karar verdim.
0: Sevdiniz mi Yunus'un torunlarını?
1: Evet, bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını seviyorum.
0: Peki nasıl yaşıyorsunuz? Nerede kalıyorsunuz?
1: Bir yıl sadece Türkçe kursuna gittim. Çok güzel geçti. Ama param bitmişti. İyi tarafı artık Türkçe biliyordum. Tercüme bürolarına başvurdum ve tercüme yapmaya başladım. Kalan zamanlarımda turistlere rehberlik de yapıyorum.
0: Çok güzel. O zaman artık buralardasın.
1: Evet, öyle gözüküyor.
0: Ben adınızı sormayı unuttum.
1: Benim adım Yusuf. Sizin adınız ne?
0: Benim adım da Alper.
1: Çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf. Gidiyor musun yoksa?
1: Ben aslında sizden kitap almaya gelmiştim. Bana birkaç kitap tavsiye edebilir misiniz?
0: Olur tabii, memnuniyetle. Şiir sever misiniz?
1: Evet, şiiri çok severim. Kendim de küçük şiirler yazıyorum.
0: Çok güzel. Ben mesela Sezai Karakoç'un şiirlerini çok severim. Sana da tavsiye ederim. Bence bugünün Yunus Emre'si odur. Türkiye'nin en önemli şairlerinden ve düşünürlerinden biridir. Yaklaşık 60 kitabı var.
1: Çok merak ettim. Kitaplarını görebilir miyim? Ne tarafta?
0: Sezai Karakoç'un tüm kitapları şu iki rafta. Bak hemen şurada.
1: Başlangıç için hangi kitabını önerirsiniz?
0: Ben Şah Damar, Körfez, Sesler kitabını çok severim. Baksana, köşe şiirinden küçük bir bölüm okuyayım. Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyaların görülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin. Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın? Nasıl? Beğendin mi? Bu şiirin ilk bölümü.
1: Çok güzel bir şiir. Çok beğendim. Bu kitabı alabilir miyim? Fiyatı ne kadar?
0: Bu kitap benim sana hediyem olsun.
1: Sağ olun ama kabul edemem.
0: Lütfen kabul et.

0: Sadece küçük bir hediye.
1: Peki, çok teşekkür ederim Alper Bey. Tanıştığımıza çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf, ben de çok memnun oldum. Bu şiirleri oku. Bir dahaki gelişinde Sezai Karakoç konuşalım, olur mu?
1: Peki, olur. Tekrar çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle Yusuf.

Bu mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

0: Ne söylesem şu gönlümü avutamıyorum.
1: Yurt FM, Sibel Sayın Fahrettin, Soul Rotan.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin ticaret, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere tüm alanlarda geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Erdoğan ayrıca Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

Hükümetinden memur maaşlarına yeni düzenleme mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, kamu çalışanlarına yapılan maaş zamlarının nihai olmadığını açıkladı. Halep'ten gelen heyetle görüşen Şara, maaş artışlarının sürdürülebilir şekilde devam edeceğini belirterek Suriye halkı için hiçbir şeyi çok görmüyoruz dedi. Enerji sektöründeki büyük yıkıma rağmen elektrik hizmetlerinin artırılması için yoğun çaba harcandığını ifade eden Şara, devletin temel görevinin halk için uygun çalışma ve üretim ortamı sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan bayram tebriği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Fidan, milletin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Fidan mesajında Kurban Bayramı'nın insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

silah kalıntılarını tasfiye ediyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik rejim dönemine ait kimyasal silah kalıntılarının tespit edilerek imha sürecine alındığını açıkladı. Bakan Şeybani, çalışmaların ulusal ekipler ile kimyasal silahların yasaklanması örgütü işbirliği ile yürütüldüğünü belirtti. Açıklamaya göre sarin gazı üretiminde kullanılabilecek maddeler, mühimmat ve ekipmanlar güvence altına alınırken eski kimyasal silah programla bağlantılı 18 kişi de gözaltına alındı. Şeybani, sürecin Suriye'de güvenlik, istikrar ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Suriye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü tebriği. Suriye Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Açıklamada Azerbaycan halkı ve yönetimine iyi dilekler iletilirken ülkeye güvenlik ve istikrar temennisinde bulunuldu. Bakanlık ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda daha da güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'deki kimyasal silah operasyonuna destek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, devrik rejime ait kimyasal silahların tespit edilerek güvence altına alınmasını yeni Suriye'nin inşası adına önemli bir adım olarak değerlendirdi. Berik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Suriye makamları ile kimyasal silahların yasaklanması örgütünün çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kimyasal silah mirasının sona erdirilmesinin daha güvenli, egemen ve hesap verilebilir bir Suriye'ye katkı sağlayacağını ifade etti.

Irak'ta DAEŞ kalıntılarına büyük operasyon. Irak terörle mücadele birimi DAEŞ kalıntılarına yönelik ülke genelinde geniş çaplı bir operasyon başlattı. Açıklamada hava ve kara unsurlarının katıldığı operasyonların istihbarat bilgilerine dayandığı Ninova, Enbar, Selahattin ve bazı bölgelerde çöl ve kırsal alanların hedef alındığı belirtildi. Yetkililer operasyonlarla örgüt unsurlarının tespit edilerek etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

yeni yaptırımlar açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Açıklamada İran'ın paravan şirketler ve gölge filo aracılığıyla petrol satarak askeri finansman sağladığı belirtilirken, bazı kişi ve şirketlerin yaptırım listesine eklendiği duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri yetkililer, İran'ın petrol gelirleriyle askeri kapasitesini güçlendirmesinin engelleneceğini ve baskının süreceğini ifade etti.

Türk Kızılay ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Türk Kızılay Kurban Bayramı kapsamında Irak, Kosova ve Sudan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 2500 paket et dağıtılırken Kosova'nın Prizren şehrinde yapılan kesimlerin ardından 3000'den fazla aileye ulaşması hedeflendi. Türk Kızılay yetkilileri kurban bağışlarının İslami usullere ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini, yardımların farklı ülkelerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edildiğini bildirdi.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar. Çok su istemiyorum. Ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?
2: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Erguvan. Dünyada en çok Güney Avrupa ve Batı Asya'da, Türkiye'de ise Ege ve Marmara bölgesinde vardır. Aynı zamanda Erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Radyo Yurt FM.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3 fakirlere, 1/3 akrabalara, 1/3 ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır.
Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanmaktadır.

amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı. Hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun hür sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

0: Ömer'in kınalı koçu. Kurban Bayramı'na birkaç gün kalmıştı. Bütün evde bir hazırlık havası hissediyordu Ömer. "Hadi bakalım Ömer, çarşıya beraber gidelim." diye kendisine seslenen babasının sesiyle canlandı birden. İçi bir an sevinçle doldu. Babasının elinden tutup sokaklarda gezmek çok hoşuna giderdi çünkü. Sokaklarda da bir telaş vardı. İnsanlar kurbanlık olarak aldıkları hayvanları bahçelerine götürüyorlar, bayram için alışveriş yapıyorlardı. Ömer, geçen seneki Kurban Bayramı'nda bir koç kestiklerini hatırladı. Gözlerinin çevresi kapkara, kıvrık boynuzlu güzel bir koçtu. Bayrama kadar birkaç gün bahçede onunla oyunlar oynamıştı. Gerçi koç onun oyunlarına pek katılmamıştı ama Ömer hayal dünyasında onu bütün oyunlarına ortak etmişti. Hayvan pazarına doğru yaklaştıklarında Ömer, kendisine yeni bir arkadaş geleceği duygusuyla sevindi. Babasıyla birlikte bir yandan keçilerin, koçların ve sığırların olduğu pazarda geziyor, bir yandan da kurbanlık bir koç seçmeye çalışıyorlardı. Sonunda sağlıklı ve güzel bir koç buldular. Ömer hayvanları çok seviyordu. Bu yüzden Kurban Bayramı'nda onların neden kesildiklerini bir türlü anlayamıyordu. Onların canları acımaz mıydı hiç? Belki babasına sormanın tam zamanıydı.
1: "Babacığım, biz neden kurban kesiyoruz?"
0: Babası avucunun içindeki elini biraz daha sıkarak gülümsedi Ömer'e.
1: "Allah'ın bize verdiği bütün nimetlere şükrümüzü göstermek için," dedi.
0: Ama Ömer tam olarak anlayamamıştı bu cevabı.
1: "Nasıl yani baba?"
0: "Bak Ömer, Allah bu hayvanların hepsini bizim için yaratmış değil mi? Sütlerini içeriz, yünlerini giyeriz, etlerini yeriz. Bunlar bizim için birer nimettir ve bizim de bu nimetlere teşekkür etmemiz gerekir. Allah'a olan sevgimizi göstermek ve bize hayat verdiği için ona teşekkür etmek için her sene onun için bir hayvanı kurban ederiz. Kurban kesmek Allah'a yaklaşmak demektir oğlum. Onun rızasını istemektir. Ondan bağışlanma dilemektir. Biz kurban keserken o hayvanları değil de kendi nefsimizi kurban ediyoruz aslında. Bak, hem her şeyiyle örnek aldığımız peygamberimiz de kurban bayramlarında kurban kesmenin önemli olduğunu belirtmiş. İnsanoğlu kurban bayramı günlerinde Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmış olamaz, buyurmuş.
1: Peki onların canı acımaz mı hiç?
0: Aksine kurban olarak kesildikleri için çok mutlu olur onlar. Ömer biraz anlar gibi olmuştu. Aldıkları koça bakıp gülümsedi. Demek ki kurban demek Allah'a yakınlaşmak demekti. Ömer Allah'ı çok sevdiği için ona yaklaşma fikri çok hoşuna gitmişti.
1: "Eve gidelim, sana Hazreti İbrahim'e inen koçu anlatayım. Ne dersin Ömer?"
2: "Harika! Bunu daha önce hiç duymamıştım baba."
0: Hazreti İbrahim'e inen koç. Hazreti İbrahim yaşı oldukça ilerlemiş olmasına rağmen çocuk sahibi olamamıştı. Ancak bir evlat sahibi olmayı çok istiyordu. Bu yüzden ellerini kaldırıp Yüce Allah'tan kendisine bir evlat vermesini istedi. İsteklerimizi bir tek Rabbimizden isteyebiliriz değil mi? Hazreti İbrahim de öyle yaptı ve ellerini açıp dualar etti. Allah da Hazreti İbrahim'in duasını kabul ederek ona bir erkek çocuk verdi. Hazreti İbrahim oğlunun ismine İsmail koydu ve onu verdiği için Rabbine teşekkür etti. İsmail büyüyüp delikanlı olduğu sıralarda Hazreti İbrahim bir rüya gördü. Rüyasında oğlunu kurban ediyordu. Sonra bu rüyayı iki defa daha gördü ve bu rüyanın Allah tarafından verilmiş bir emir olduğunu anladı. Allah, Hazreti İbrahim'den o çok sevdiği oğlunu kendisi için kurban etmesini istiyordu. Emir Allah'tan geldiyse boynum kıldan ince diye düşünerek gördüğü rüyayı oğluna anlattı. "Ey oğlum,
1: Ben rüyamda seni boğazlarken gördüm. Bir bak, sen ne düşünüyorsun?" dedi. Hazreti İsmail hayırlı bir evlattı. Allah'a inancı tamdı. Eğer babası rüyasında böyle bir şey görmüşse, Allah böyle istiyor demekti. Bu yüzden hiç tereddütsüz babasına şu cevabı verdi: "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın." Oğlunun teslimiyeti karşısında Hazreti İbrahim Rabbine şükretti. Emir Allah'tan gelmişti ve her ikisi de büyük bir teslimiyetle bu emre itaat etmişlerdi. Hazreti İbrahim oğlunu yatırıp bıçağı boğazına dayadı, ancak bıçak deriye işlemedi. Bir daha hızlıca çekti, bıçak kesmedi. O sırada Allah Hazreti İbrahim'e şöyle seslendi: "Ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır." Evet, bu sadece bir imtihandı. Allah Hazreti İbrahim'den oğlunu gerçekten kurban etmesini istemiyordu. Allah için kurban edip etmeyeceğini denemek istiyordu. Bu sırada Cebrail yanında bir koçla çıka geldi. Allah Hazreti İsmail'in yerine bu koçu kurbanlık olarak göndermişti. Bu olay Kur'an'da da şöyle geçer: "Biz oğluna bedel ona, Hazreti İbrahim'e büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir isim bıraktık. İbrahim'e selam dedik. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır." İşte böyle Ömer. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail o gün gökten inen koçu kurban olarak kestiler. Biz de o günün anısına her sene bir kurban keseriz. Ömer her şeyi daha iyi anlamıştı şimdi. O gece yatağında gözleri uykuya yenilmeden önce bir Hazreti İsmail'i, bir de bahçedeki kulübede duran kınalı koçu düşündü. Artık üzülmüyordu kesilen kurbanlar için. Çünkü onların kurban olmak için gökten indirildiklerini biliyordu artık.

hareket gözlüm. Birim fidanım feryadım. Hey benim sizin parmak memleket gözlüm.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar. Çok su istemiyorum. Ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?
2: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Erguvan. Dünyada en çok Güney Avrupa ve Batı Asya'da, Türkiye'de ise Ege ve Marmara bölgesinde vardır. Aynı zamanda Erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin ticaret, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere tüm alanlarda geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Erdoğan ayrıca Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

Suriye hükümetinden memur maaşlarına yeni düzenleme mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, kamu çalışanlarına yapılan maaş zamlarının nihai olmadığını açıkladı. Halep'ten gelen heyetle görüşen Şara, maaş artışlarının sürdürülebilir şekilde devam edeceğini belirterek Suriye halkı için hiçbir şeyi çok görmüyoruz dedi. Enerji sektöründeki büyük yıkıma rağmen elektrik hizmetlerinin artırılması için yoğun çaba harcandığını ifade eden Şara, devletin temel görevinin halk için uygun çalışma ve üretim ortamı sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan bayram tebriği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Fidan, milletin ve tüm İslam

kalıntılarını tasfiye ediyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik rejim dönemine ait kimyasal silah kalıntılarının tespit edilerek imha sürecine alındığını açıkladı. Bakan Şeybani, çalışmaların ulusal ekipler ile kimyasal silahların yasaklanması örgütü işbirliği ile yürütüldüğünü belirtti. Açıklamaya göre sarin gazı üretiminde kullanılabilecek maddeler, mühimmat ve ekipmanlar güvence altına alınırken eski kimyasal silah programla bağlantılı 18 kişi de gözaltına alındı. Şeybani, sürecin Suriye'de güvenlik, istikrar ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Suriye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü tebriği. Suriye Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Açıklamada Azerbaycan halkı ve yönetimine iyi dilekler iletilirken ülkeye güvenlik ve istikrar temennisinde bulunuldu. Bakanlık ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda daha da güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'deki kimyasal silah operasyonuna destek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, devrik rejime ait kimyasal silahların tespit edilerek güvence altına alınmasını yeni Suriye'nin inşası adına önemli bir adım olarak değerlendirdi. Berik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Suriye makamları ile kimyasal silahların yasaklanması örgütünün çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kimyasal silah mirasının sona erdirilmesinin daha güvenli, egemen ve hesap verilebilir bir Suriye'ye katkı sağlayacağını ifade etti.

Irak'ta DAEŞ kalıntılarına büyük operasyon. Irak terörle mücadele birimi DAEŞ kalıntılarına yönelik ülke genelinde geniş çaplı bir operasyon başlattı. Açıklamada hava ve kara unsurlarının katıldığı operasyonların istihbarat bilgilerine dayandığı Ninova, Enbar, Selahattin ve bazı bölgelerde çöl ve kırsal alanların hedef alındığı belirtildi. Yetkililer operasyonlarla örgüt unsurlarının tespit edilerek etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Açıklamada İran'ın paravan şirketler ve gölge filo aracılığıyla petrol satarak askeri finansman sağladığı belirtilirken, bazı kişi ve şirketlerin yaptırım listesine eklendiği duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri yetkililer, İran'ın petrol gelirleriyle askeri kapasitesini güçlendirmesinin engelleneceğini

Türk Kızılay Kurban Bayramı kapsamında Irak, Kosova ve Sudan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 2500 paket et dağıtılırken Kosova'nın Prizren şehrinde yapılan kesimlerin ardından 3000'den fazla aileye ulaşması hedeflendi. Türk Kızılay yetkilileri kurban bağışlarının İslami usullere ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini, yardımların farklı ülkelerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3 fakirlere, 1/3 akrabalara, 1/3 ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder, büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır.
Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun hür sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temennidir.

0: Ömer'in kınalı koçu. Kurban Bayramı'na birkaç gün kalmıştı. Bütün evde bir hazırlık havası hissediyordu Ömer. "Hadi bakalım Ömer, çarşıya beraber gidelim." diye kendisine seslenen babasının sesiyle canlandı birden. İçi bir an sevinçle doldu. Babasının elinden tutup sokaklarda gezmek çok hoşuna giderdi çünkü. Sokaklarda da bir telaş vardı. İnsanlar kurbanlık olarak aldıkları hayvanları bahçelerine götürüyorlar, bayram için alışveriş yapıyorlardı. Ömer, geçen seneki Kurban Bayramı'nda bir koç kestiklerini hatırladı. Gözlerinin çevresi kapkara, kıvrık boynuzlu, güzel bir koçtu. Bayrama kadar birkaç gün bahçede onunla oyunlar oynamıştı. Gerçi koç onun oyunlarına pek katılmamıştı ama Ömer hayal dünyasında onu bütün oyunlarına ortak etmişti. Hayvan pazarına doğru yaklaştıklarında Ömer, kendisine yeni bir arkadaş geleceği duygusuyla sevindi. Babasıyla birlikte bir yandan keçilerin, koçların ve sığırların olduğu pazarda geziyor, bir yandan da kurbanlık bir koç seçmeye çalışıyorlardı. Sonunda...
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Anadolu Anlatıları. Somuncu Baba Efsanesi. Somuncu Baba, Bursa'da yaşadığına inanılan ve fakirlere yaptığı ekmek yardımıyla bilinen keramet sahibi biridir. Bu keramet sahibi kişinin ismi Hamid Hamidüddini Veli'dir. Ancak ekmeklerini "Somun var müminler, somun var" diye dağıttığı için halk onu Somuncu Baba olarak anar. Somuncu Baba, gösterişten uzak yaşayan, yardımsever biridir. Yaşadığı bölgede pişirdiği ekmeklerin tadını bilmeyen yoktur. Somuncu Baba, hem ihtiyacı olan fakirlere pişirdiği somunları götürür, hem de geçimini bu somunlardan sağlar. Ünü civar köyleri bile aşar. Aynı şehre yakın zamanda yerleşen, kısa zamanda halkın sevgisini ve saygısını kazanan keramet sahibi bir kişi daha vardır. Emir Sultan olarak bilinen bu ermiş kişi de Muhammed Şemseddin'dir. Halkı din hakkında bilgilendiren Emir Sultan, gerektiğinde padişahı bile yaptığı işlerin doğruluğu, yanlışlığı hakkında uyarır. Dürüstlüğüyle herkes tarafından sevilen Emir Sultan, gün gelir dönemin padişahı Yıldırım Beyazıt'ın kızıyla evlenir. Emir Sultan, yaşadığı bölgede kerametleriyle bilinen Somuncu Baba'yı daha yakından tanımak ister. Bir gün Somuncu Baba'nın fırınına gitmeye karar verir. Somuncu Baba, somun hamurlarını hazırlamış, tam pişirmeye başlayacaktır ki içeri elinde çömlekle Emir Sultan girer. Emir Sultan, bir çömlek içinde getirdiği yemeğin de ekmeklerle birlikte pişirilmesini ister. Somuncu Baba, fırın küreğinin üzerine çömleği koyar, küreği fırına sürmeye çalışır ama nafile. Kürek yerinden kıpırdamaz. Yaşlı adam geride durup kendisini seyreden Emir Sultan'ın yüzüne bakar ve yüzünde beliren tatlı bir tebessümle Emir Sultan'a "Anladım. Bu işi ancak sen başarabilirsin" der. Emir Sultan küreği alır ve kolayca fırından içeri sürmeyi başarır. Ancak o esnada fırının içinde ateş olmadığını ve fırının soğuk olduğunu fark eder. Soran gözlerle Somuncu Baba'ya bakar. Somuncu Baba yine aynı edayla "Bekle, az sonra pişer" der. Emir Sultan, Somuncu Baba'nın keramet sahibi önemli bir kişi olduğunu fark eder. Onun ekmeklerinin tadını neden kimsenin unutmadığını, küçük bir ekmekle bile nasıl herkesin doyduğunu işte o an anlar. O gün karşılıklı olarak gösterilen iki kerametten sonra Emir Sultan ve Somuncu Baba arasında güzel bir dostluk başlar. Bu dostluk devam ederken önemli gelişmeler yaşanır. Padişah Yıldırım Beyazıt, Nibolu zaferini kazanır. Bu zaferin anısına Bursa Ulu Camii yaptırır. Caminin ibadete açılışını şehrin en veli kişisi olan damadı Emir Sultan'ın yapmasını uygun görür. Bu düşüncesini kalabalık bir cemaat önünde damadıyla paylaşır. Emir Sultan, Hamid Hamidüddin-i Veli Hazretlerinin kendisinden daha üstün olduğunu ve bu şerefin ona verilmesi gerektiğini alçak gönüllülükle dile getirir. Padişah, ismini ilk defa duyduğu bu kişinin kim olduğunu merakla sorar. Emir Sultan, Somuncu Baba diye tanınan ekmekçiden bahseder. Caminin açılışı için topluluk arasında bulunan Somuncu Baba, kim olduğunun bilinmesinden huzursuz olsa da Emir Sultan'ı kırmamak için açılış duasını yaparak camiyi açar. Herkesin hayranlıkla dinlediği bir konuşma ve tefsirin ardından halk Somuncu Baba'ya daha yakın olmak ister. Efsaneye göre Somuncu Baba hem halkın bu isteğini kırmamak hem de nereye gittiğini göstermemek için caminin her kapısından aynı anda çıkar. Biraz yürüdükten sonra da kaybolur. Artık Bursa'da tanındığı için bir daha bu şehirde ve civarda görünmez. Başka insanlara yardım etmek için başka diyarlara gider. Kim bilir, belki bir gün biz de Somuncu Baba'nın ekmeklerinin tadına bakabiliriz.
2: Bu program Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Bu mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Minyatür sanatı. Bu sanat resim sanatının atası olarak kabul edilir. Perspektifi resimden farklıdır ve figürler çok küçüktür. Diğer bir adı da nakştır. Bu sanatı yapanlara nakkaş denir. Minyatürün ilk defa nerede yapıldığı henüz belli değildir. Bulunan bilgilere göre geçmişi Uygur dönemine kadar uzanır. Nakkaş, saf pamuktan yapılan kağıdı bir mermerin üzerine yayar. Parlak bir aletle parlatır. Sonra yapacağı resmin taslağını kıldan yapılmış bir fırçayla çizer. Daha sonra da bu şekillerin üzerini mürekkeple tekrar çizer. En sonunda da boyar. Minyatürün en büyük özelliklerinden birisi çok detaylı olmasıdır. Minyatürde perspektif kullanılmaz. Çünkü güzellik detaylarda saklıdır. Minyatürde kök boya kullanıldığı için en eski minyatür örneklerinin bile hala renkleri canlıdır. Minyatür sanatı bir saray sanatıdır. Genellikle kitaplarda kullanılır.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar. Çiftçinin sesi.
3: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin ticaret, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere tüm alanlarda geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Erdoğan ayrıca Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

hükümetinden memur maaşlarına yeni düzenleme mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, kamu çalışanlarına yapılan maaş zamlarının nihai olmadığını açıkladı. Halep'ten gelen heyetle görüşen Şara, maaş artışlarının sürdürülebilir şekilde devam edeceğini belirterek Suriye halkı için hiçbir şeyi çok görmüyoruz dedi. Enerji sektöründeki büyük yıkıma rağmen elektrik hizmetlerinin artırılması için yoğun çaba harcandığını ifade eden Şara, devletin temel görevinin halk için uygun çalışma ve üretim ortamı sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan bayram tebriği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Fidan, milletin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Fidan mesajında Kurban Bayramı'nın insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

tasfiye ediyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik rejim dönemine ait kimyasal silah kalıntılarının tespit edilerek imha sürecine alındığını açıkladı. Bakan Şeybani, çalışmaların ulusal ekipler ile kimyasal silahların yasaklanması örgütü işbirliği ile yürütüldüğünü belirtti. Açıklamaya göre sarin gazı üretiminde kullanılabilecek maddeler, mühimmat ve ekipmanlar güvence altına alınırken eski kimyasal silah programla bağlantılı 18 kişi de gözaltına alındı. Şeybani, sürecin Suriye'de güvenlik, istikrar ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Suriye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü tebriği. Suriye Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Açıklamada Azerbaycan halkı ve yönetimine iyi dilekler iletilirken ülkeye güvenlik ve istikrar temennisinde bulunuldu. Bakanlık ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda daha da güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'deki kimyasal silah operasyonuna destek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, devrik rejime ait kimyasal silahların tespit edilerek güvence altına alınmasını yeni Suriye'nin inşası adına önemli bir adım olarak değerlendirdi. Berik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Suriye makamları ile kimyasal silahların yasaklanması örgütünün çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kimyasal silah mirasının sona erdirilmesinin daha güvenli, egemen ve hesap verilebilir bir Suriye'ye katkı sağlayacağını ifade etti.

Irak'ta DAEŞ kalıntılarına büyük operasyon. Irak terörle mücadele birimi DAEŞ kalıntılarına yönelik ülke genelinde geniş çaplı bir operasyon başlattı. Açıklamada hava ve kara unsurlarının katıldığı operasyonların istihbarat bilgilerine dayandığı Ninova, Enbar, Selahattin ve bazı bölgelerde çöl ve kırsal alanların hedef alındığı belirtildi. Yetkililer operasyonlarla örgüt unsurlarının tespit edilerek etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Açıklamada İran'ın paravan şirketler ve gölge filo aracılığıyla petrol satarak askeri finansman sağladığı belirtilirken, bazı kişi ve şirketlerin yaptırım listesine eklendiği duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri yetkililer, İran'ın petrol gelirleriyle askeri kapasitesini güçlendirmesinin engelleneceğini ve baskının süreceğini ifade etti.

Türk Kızılay ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Türk Kızılay Kurban Bayramı kapsamında Irak,

ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 2500 paket et dağıtılırken Kosova'nın Prizren şehrinde yapılan kesimlerin ardından 3000'den fazla aileye ulaşması hedeflendi. Türk Kızılay yetkilileri kurban bağışlarının İslami usullere ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini, yardımların farklı ülkelerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3 fakirlere, 1/3 akrabalara, 1/3 ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır. Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı İslam...
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Keloğlan ve Aykız'la faydalı bilgiler...

0: Ay kızım, evde misin?
1: Yorgunluktan uyumuşum Keloğlan.
0: Niye ay kızım?
1: Yazlık kıyafetleri kaldırdım, kışlıkları çıkardım.
0: Ellerine sağlık ay kızım, ama yoruyorsun kendini. Böyle şeyleri ya bana söyle ya da hafta sonunu bekle, birlikte yapalım.
1: Ne kadar incesin öyle Keloğlan. Teşekkür ederim ama bugün çok üşüdüm. Kışlıkları o yüzden çıkardım.
0: Madem yoruldun ay kızım, o zaman sana güzel bir haberim var. Akşama yemek yapmana gerek yok.
1: Yemek alıp mı geldin yoksa?
0: Yo, çok güzel bir yemek daveti aldık. Üstelik yemekte balık var.
1: Yaşasın fosfor. kim davet etti bizi peki yemeğe?
0: Küçücük fıçıcık, içi doldu turşucuk. Bil bakalım kim?
1: Bicirik mi?
0: Tam üzerine bastın ay kızım.
1: Ay!
0: Hadi çabuk hazırlanalım. Hop tereyağlı ekmek. Nerede kaldınız? Balıklar eriyecek. Biz de şimdi çıkıyorduk.
1: Bicirik mi gelmiş Keloğlan?
2: Ben geldim yenge. Siz gelmeyince.
1: Aa, hakikaten saat geç olmuş. Hadi gidelim o zaman.
2: Aman, evde de balıklar yalnız kaldı.
1: Canlı mı balıklar?
2: Kızarmadan önce canlıydılar. Şimdi birer nar oldular.
1: Nasıl yani? Balıkların yerine nar mı koydun?
0: Yok ay kızım, lafın gelişi yani. Balıklara kızartma yaptım ve nar gibi renk aldılar diyor bicirik.
1: O zaman balığın yanına helva alalım şuradan.
0: Tamam ay kızım.
2: Hoş geldiniz fakirhaneme.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
2: Sofra hazır. Şimdi şöyle geçin, ben balıkları getireyim.
1: Narları diyecektin herhalde.
2: Buyurun, derya kuzusu bunlar.
1: Ay, bunlar nar değil miydi? Derya kuzusu da nereden çıktı?
0: Buna dolaylama denir ay kuzum. Bir çeşit benzetme yani. Balıklar o kadar güzel ki kuzu gibi yumuşacık diyor.
1: Bicirik boyundan büyük laflar ediyor desene.
2: Ben bicirik olabilirim ama içi dolu fıcıcığım. Sonra konuşuruz bunları. Hadi soğutmayın balıkları.
0: Eline sağlık.
1: Ve kesene

0: Afiyet Bicirik.
1: Afiyet olsun, yarasın. Ay kızım, hadi helvamızı getir de yiyelim. Balık bir de karnımızda ölsün.
0: Tamam, getireyim ama elim balık kokuyor. Şimdi 3 gün çıkmaz bu koku.
1: Ya evden çıkmazsa bu koku. Vay başıma gelenler. Niye boyumdan büyük işlere kalkıyorum ki ben? Vah vah vah. Telaşlanma Bicirik. Tele olan da vardır bir çözümü. Sakin ol da sıklaştırma düğümü. Bir düşüneyim. Bicirik, evde kahve, kekik ve yoğurt var mı? Sen malzemeleri söyle bir kerecik, halletsin hemen Bicirik. Haydi Bicirik, malzemeler senden, kokuyu kaybetmek benden.
0: Ay, inşallah gider şu koku da. Şu kokudan da helvamızı gönül rahatlığıyla yeriz.
1: Merak etme ay kızım. Her şeyin vardır bir çözümü. Etmeyeceksin kokunun sesini. Al bakalım Keloğlan. Balık kokusundan kurtar bizi amanlı. Ver bakalım Bicirik. Biz bunları anamızdan öğrendik. Önce yoğurt kasesinin içine kekiği döküyoruz. Bak şöyle. Sonra karıştırıyoruz. Heh. Böyle işte. Sonra son olarak da kahve ekliyoruz içine. Öyle karışsın ki kahve erisin içinde. Şimdi lavaboda sabun gibi kullanabiliriz artık bu karışımı. Haydi ay kızım lavaboya.
0: İlk ben deneyeceğim. Bakalım işe yarayacak mı?
2: Ne oldu ay kızım? İşe yaradı mı?
0: Koku iyice azaldı. Bir de kahveyle ovalarsam... Bu iş tamamdır.
1: Bunun üstesinden de geldim be Keloğlan. Bicirik, ay kız bana boşa varmadı herhalde saraydan. Aklımla aldım onu. Allah'ım hem ay kızı hem aklımı koru.
3: Fakat bir şey diyeceğim. Burada Bicirik ve Keloğlan birlikte gülüşürler. Yok, diyorsan ay, nasıl gideceksin?
4: Şey yapamayacağız.
5: Keloğlan ve ay kızla faydalı bilgiler. Keloğlan ve Ay Kız'la Faydalı Bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
6: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
7: Yurt Efendim.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552-789-4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

salgınla mücadele ve hijyen, kolektif bir koruma kalkanı. Dünyayı sarsan COVID-19 pandemisi ve bölgedeki savaş koşullarının tetiklediği salgın hastalık riskleri Türkiye Cumhuriyeti'nin titiz çalışmalarıyla kontrol altına alınmıştır. Hijyen koşullarının zayıf olduğu kamp ortamlarında bulaşıcı hastalıkların bir felakete dönüşmesini engellemek için Türkiye Cumhuriyeti devasa bir koruma kalkanı oluşturmuştur. Suriye'deki geçici koruma kamplarına gönderilen milyonlarca doz aşı, maske, dezenfektan ve tıbbi ekipman bölgedeki sağlık güvenliğinin temelini oluşturmuştur. Bu bölümde Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de yürüttüğü yaygın aşılama kampanyalarını ve toplum sağlığı eğitimlerini inceliyoruz. Sadece ilaç desteği değil, aynı zamanda temiz suya erişim projeleri ve atık yönetimi çalışmalarıyla hastalıkların kaynağında önlenmesi hedeflenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye'deki çocukların çocukluk çağı aşılarını dahi eksiksiz tamamlayarak geleceğin sağlıklı nesillerini koruma altına almıştır. Kendi vatandaşlarına sunduğu yüksek standartlı sağlık hizmetlerini Suriyeli mazlumlar için de seferber eden Türkiye Cumhuriyeti, bu sayede hem insani bir görev yapmış hem de bulaşıcı hastalıkların sınır ötesine yayılmasını engellemiştir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin ticaret, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere tüm alanlarda geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Erdoğan ayrıca Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

hükümetinden memur maaşlarına yeni düzenleme mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, kamu çalışanlarına yapılan maaş zamlarının nihai olmadığını açıkladı. Halep'ten gelen heyetle görüşen Şara, maaş artışlarının sürdürülebilir şekilde devam edeceğini belirterek Suriye halkı için hiçbir şeyi çok görmüyoruz dedi. Enerji sektöründeki büyük yıkıma rağmen elektrik hizmetlerinin artırılması için yoğun çaba harcandığını ifade eden Şara, devletin temel görevinin halk için uygun çalışma ve üretim ortamı sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan bayram tebriği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Fidan, milletin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Fidan mesajında Kurban Bayramı'nın insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

kalıntılarını tasfiye ediyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik rejim dönemine ait kimyasal silah kalıntılarının tespit edilerek imha sürecine alındığını açıkladı. Bakan Şeybani, çalışmaların ulusal ekipler ile kimyasal silahların yasaklanması örgütü işbirliği ile yürütüldüğünü belirtti. Açıklamaya göre sarin gazı üretiminde kullanılabilecek maddeler, mühimmat ve ekipmanlar güvence altına alınırken eski kimyasal silah programla bağlantılı 18 kişi de gözaltına alındı. Şeybani, sürecin Suriye'de güvenlik, istikrar ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini

Suriye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü tebriği. Suriye Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Açıklamada Azerbaycan halkı ve yönetimine iyi dilekler iletilirken ülkeye güvenlik ve istikrar temennisinde bulunuldu. Bakanlık ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda daha da güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'deki kimyasal silah operasyonuna destek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, devrik rejime ait kimyasal silahların tespit edilerek güvence altına alınmasını yeni Suriye'nin inşası adına önemli bir adım olarak değerlendirdi. Berik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Suriye makamları ile kimyasal silahların yasaklanması örgütünün çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kimyasal silah mirasının sona erdirilmesinin daha güvenli, egemen ve hesap verilebilir bir Suriye'ye katkı sağlayacağını ifade etti.

Irak'ta DAEŞ kalıntılarına büyük operasyon. Irak terörle mücadele birimi DAEŞ kalıntılarına yönelik ülke genelinde geniş çaplı bir operasyon başlattı. Açıklamada hava ve kara unsurlarının katıldığı operasyonların istihbarat bilgilerine dayandığı Ninova, Enbar, Selahattin ve bazı bölgelerde çöl ve kırsal alanların hedef alındığı belirtildi. Yetkililer operasyonlarla örgüt unsurlarının tespit edilerek etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Açıklamada İran'ın paravan şirketler ve gölge filo aracılığıyla petrol satarak askeri finansman sağladığı belirtilirken, bazı kişi ve şirketlerin yaptırım listesine eklendiği duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri yetkililer, İran'ın petrol gelirleriyle askeri kapasitesini güçlendirmesinin engelleneceğini ve baskının süreceğini ifade etti.

kapsamında Irak, Kosova ve Sudan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 2500 paket et dağıtılırken Kosova'nın Prizren şehrinde yapılan kesimlerin ardından 3000'den fazla aileye ulaşması hedeflendi. Türk Kızılay yetkilileri kurban bağışlarının İslami usullere ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini, yardımların farklı ülkelerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3 fakirlere, 1/3 akrabalara, 1/3 ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder, büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvan

Kurbanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır. Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun hür sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

0: Ömer'in kınalı koçu. Kurban Bayramı'na birkaç gün kalmıştı. Bütün evde bir hazırlık havası hissediyordu Ömer. "Hadi bakalım Ömer, çarşıya beraber gidelim." diye kendisine seslenen babasının sesiyle canlandı birden. İçi bir an sevinçle doldu. Babasının elinden tutup sokaklarda gezmek çok hoşuna giderdi çünkü. Sokaklarda da bir telaş vardı. İnsanlar kurbanlık olarak aldıkları hayvanları bahçelerine götürüyorlar, bayram için alışveriş yapıyorlardı. Ömer, geçen seneki Kurban Bayramı'nda bir koç kestiklerini hatırladı. Gözlerinin çevresi kapkara, kıvrık boynuzlu, güzel bir koçtu. Bayrama kadar birkaç gün bahçede onunla oyunlar oynamıştı. Gerçi koç onun oyunlarına pek katılmamıştı ama Ömer hayal dünyasında onu bütün oyunlarına ortak etmişti. Hayvan pazarına doğru yaklaştıklarında Ömer, kendisine yeni bir arkadaş geleceği duygusuyla sevindi. Babasıyla birlikte bir yandan keçilerin, koçların ve sığırların olduğu pazarda geziyor, bir yandan da kurbanlık bir koç seçmeye çalışıyorlardı. Sonunda sağlıklı ve güzel bir koç buldular. Ömer hayvanları çok seviyordu. Bu yüzden Kurban Bayramı'nda onların neden kesildiklerini bir türlü anlayamıyordu. Onların canları acımaz mıydı hiç? Belki babasına sormanın tam zamanıydı.
1: "Babacığım, biz neden kurban kesiyoruz?"
0: Babası avucunun içindeki elini biraz daha sıkarak gülümsedi Ömer'e.
1: "Allah'ın bize verdiği bütün nimetlere şükrümüzü göstermek için," dedi.
0: Ama Ömer tam olarak anlayamamıştı bu cevabı.
1: "Nasıl yani baba?"
0: "Bak Ömer, Allah bu hayvanların hepsini bizim için yaratmış değil mi? Sütlerini içeriz, yünlerini giyeriz, etlerini yeriz. Bunlar bizim için birer nimettir ve bizim de bu nimetlere teşekkür etmemiz gerekir. Allah'a olan sevgimizi göstermek ve bize hayat verdiği için ona teşekkür etmek için her sene onun için bir hayvanı kurban ederiz. Kurban kesmek Allah'a yaklaşmak demektir oğlum. Onun rızasını istemektir. Ondan bağışlanma dilemektir. Biz kurban keserken o hayvanları değil de kendi nefsimizi kurban ediyoruz aslında. Bak, hem her şeyiyle örnek aldığımız peygamberimiz de kurban bayramlarında kurban kesmenin önemli olduğunu belirtmiş. İnsanoğlu kurban bayramı günlerinde Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmış olamaz, buyurmuş.
1: Peki onların canı acımaz mı hiç?
0: Aksine kurban olarak kesildikleri için çok mutlu olur onlar. Ömer biraz anlar gibi olmuştu. Aldıkları koça bakıp gülümsedi. Demek ki kurban demek Allah'a yakınlaşmak demekti. Ömer Allah'ı çok sevdiği için ona yaklaşma fikri çok hoşuna gitmişti.
1: "Eve gidelim, sana Hazreti İbrahim'e inen koçu anlatayım. Ne dersin Ömer?"
2: "Harika! Bunu daha önce hiç duymamıştım baba."
0: Hazreti İbrahim'e inen koç. Hazreti İbrahim yaşı oldukça ilerlemiş olmasına rağmen çocuk sahibi olamamıştı. Ancak bir evlat sahibi olmayı çok istiyordu. Bu yüzden ellerini kaldırıp Yüce Allah'tan kendisine bir evlat vermesini istedi. İsteklerimizi bir tek Rabbimizden isteyebiliriz değil mi? Hazreti İbrahim de öyle yaptı ve ellerini açıp dualar etti. Allah da Hazreti İbrahim'in duasını kabul ederek ona bir erkek çocuk verdi. Hazreti İbrahim oğlunun ismine İsmail koydu ve onu verdiği için Rabbine teşekkür etti. İsmail büyüyüp delikanlı olduğu sıralarda Hazreti İbrahim bir rüya gördü. Rüyasında oğlunu kurban ediyordu. Sonra bu rüyayı iki defa daha gördü ve bu rüyanın Allah tarafından verilmiş bir emir olduğunu anladı. Allah, Hazreti İbrahim'den o çok sevdiği oğlunu kendisi için kurban etmesini istiyordu. Emir Allah'tan geldiyse boynum kıldan ince diye düşünerek gördüğü rüyayı oğluna anlattı. "Ey oğlum,
1: Ben rüyamda seni boğazlarken gördüm. Bir bak, sen ne düşünüyorsun? Dedi. Hazreti İsmail hayırlı bir evlattı. Allah'a inancı tamdı. Eğer babası rüyasında böyle bir şey görmüşse Allah böyle istiyor demekti. Bu yüzden hiç tereddütsüz babasına şu cevabı verdi. Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Oğlunun teslimiyeti karşısında Hazreti İbrahim Rabbine şükretti. Emir Allah'tan gelmişti ve her ikisi de büyük bir teslimiyetle bu emre itaat etmişlerdi. Hazreti İbrahim oğlunu yatırıp bıçağı boğazına dayadı, ancak bıçak deriye işlemedi. Bir daha hızlıca çekti, bıçak kesmedi. O sırada Allah Hazreti İbrahim'e şöyle seslendi.

dedi. Ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır. Evet, bu sadece bir imtihandı. Allah, Hazreti İbrahim'den oğlunu gerçekten kurban etmesini istemiyordu. Allah için kurban edip etmeyeceğini denemek istiyordu. Bu sırada Cebrail yanında bir koçla çıka geldi. Allah, Hazreti İsmail'in yerine bu koçu kurbanlık olarak göndermişti. Bu olay Kur'an'da da şöyle geçer. Biz oğluna bedel ona, Hazreti İbrahim'e büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir isim bıraktık. İbrahim'e selam dedik. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır. İşte böyle Ömer. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail o gün gökten inen koçu kurban olarak kestiler. Biz de o günün anısına her sene bir kurban keseriz. Ömer her şeyi daha iyi anlamıştı şimdi. O gece yatağında gözleri uykuya yenilmeden önce bir Hazreti İsmail'i, bir de bahçedeki kulübede duran kınalı koçu düşündü. Artık üzülmüyordu kesilen kurbanlar için. Çünkü onların kurban olmak için gökten indirildiklerini biliyordu artık.

Bu mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

agarro amor.

0: رفتن.
1: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin ticaret, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere tüm alanlarda geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Erdoğan ayrıca Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

hükümetinden memur maaşlarına yeni düzenleme mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, kamu çalışanlarına yapılan maaş zamlarının nihai olmadığını açıkladı. Halep'ten gelen heyetle görüşen Şara, maaş artışlarının sürdürülebilir şekilde devam edeceğini belirterek Suriye halkı için hiçbir şeyi çok görmüyoruz dedi. Enerji sektöründeki büyük yıkıma rağmen elektrik hizmetlerinin artırılması için yoğun çaba harcandığını ifade eden Şara, devletin temel görevinin halk için uygun çalışma ve üretim ortamı sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan bayram tebriği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Fidan, milletin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Fidan mesajında Kurban Bayramı'nın insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

silah kalıntılarını tasfiye ediyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik rejim dönemine ait kimyasal silah kalıntılarının tespit edilerek imha sürecine alındığını açıkladı. Bakan Şeybani, çalışmaların ulusal ekipler ile kimyasal silahların yasaklanması örgütü işbirliği ile yürütüldüğünü belirtti. Açıklamaya göre sarin gazı üretiminde kullanılabilecek maddeler, mühimmat ve ekipmanlar güvence altına alınırken eski kimyasal silah programla bağlantılı 18 kişi de gözaltına alındı. Şeybani, sürecin Suriye'de güvenlik, istikrar ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Suriye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü tebriği. Suriye Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Açıklamada Azerbaycan halkı ve yönetimine iyi dilekler iletilirken ülkeye güvenlik ve istikrar temennisinde bulunuldu. Bakanlık ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda daha da güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'deki kimyasal silah operasyonuna destek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, devrik rejime ait kimyasal silahların tespit edilerek güvence altına alınmasını yeni Suriye'nin inşası adına önemli bir adım olarak değerlendirdi. Berik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Suriye makamları ile kimyasal silahların yasaklanması örgütünün çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kimyasal silah mirasının sona erdirilmesinin daha güvenli, egemen ve hesap verilebilir bir Suriye'ye katkı sağlayacağını ifade etti.

Irak'ta DAEŞ kalıntılarına büyük operasyon. Irak terörle mücadele birimi DAEŞ kalıntılarına yönelik ülke genelinde geniş çaplı bir operasyon başlattı. Açıklamada hava ve kara unsurlarının katıldığı operasyonların istihbarat bilgilerine dayandığı Ninova, Enbar, Selahattin ve bazı bölgelerde çöl ve kırsal alanların hedef alındığı belirtildi. Yetkililer operasyonlarla örgüt unsurlarının tespit edilerek etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Açıklamada İran'ın paravan şirketler ve gölge filo aracılığıyla petrol satarak askeri finansman sağladığı belirtilirken, bazı kişi ve şirketlerin yaptırım listesine eklendiği duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri yetkililer, İran'ın petrol gelirleriyle askeri kapasitesini güçlendirmesinin engelleneceğini ve baskının süreceğini ifade etti.

Türk Kızılay ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Türk Kızılay Kurban Bayramı kapsamında Irak, Kosova ve Sudan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 2500 paket et dağıtılırken Kosova'nın Prizren şehrinde yapılan kesimlerin ardından 3000'den fazla aileye ulaşması hedeflendi. Türk Kızılay yetkilileri kurban bağışlarının İslami usullere ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini, yardımların farklı ülkelerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3 fakirlere, 1/3 akrabalara, 1/3 ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder, büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan

için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum, kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır. Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun Hür Sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

Ömer'in kınalı koçu. Kurban bayramına birkaç gün kalmıştı. Bütün evde bir hazırlık havası hissediyordu Ömer. "Hadi bakalım Ömer, çarşıya beraber gidelim." diye kendisine seslenen babasının sesiyle canlandı birden. İçi bir an sevinçle doldu. Babasının elinden tutup sokaklarda gezmek çok hoşuna giderdi çünkü. Sokaklarda da bir telaş vardı. İnsanlar kurbanlık olarak aldıkları hayvanları bahçelerine götürüyorlar, bayram için alışveriş yapıyorlardı. Ömer, geçen seneki kurban bayramında bir koç kestiklerini hatırladı. Gözlerinin çevresi kapkara, kıvrık boynuzlu, güzel bir koçtu. Bayrama kadar birkaç gün bahçede onunla oyunlar oynamıştı. Gerçi koç onun oyunlarına pek katılmamıştı ama Ömer hayal dünyasında onu bütün oyunlarına ortak etmişti. Hayvan pazarına doğru yaklaştıklarında Ömer, kendisine yeni bir arkadaş geleceği duygusuyla sevindi. Babasıyla birlikte bir yandan keçilerin, koçların ve sığırların olduğu pazarda geziyor, bir yandan da kurbanlık bir koç seçmeye çalışıyorlardı. Sonunda...

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdı. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz ne?

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ferda Anıl Yankır'ın seslendirdiği Sonuna Kadar şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin ticaret, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere tüm alanlarda geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Erdoğan ayrıca Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

hükümetinden memur maaşlarına yeni düzenleme mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, kamu çalışanlarına yapılan maaş zamlarının nihai olmadığını açıkladı. Halep'ten gelen heyetle görüşen Şara, maaş artışlarının sürdürülebilir şekilde devam edeceğini belirterek, "Suriye halkı için hiçbir şeyi çok görmüyoruz," dedi. Enerji sektöründeki büyük yıkıma rağmen elektrik hizmetlerinin artırılması için yoğun çaba harcandığını ifade eden Şara, devletin temel görevinin halk için uygun çalışma ve üretim ortamı sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan bayram tebriği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Fidan, milletin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Fidan mesajında Kurban Bayramı'nın insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

kimyasal silah kalıntılarını tasfiye ediyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik rejim dönemine ait kimyasal silah kalıntılarının tespit edilerek imha sürecine alındığını açıkladı. Bakan Şeybani, çalışmaların ulusal ekipler ile kimyasal silahların yasaklanması örgütü işbirliği ile yürütüldüğünü belirtti. Açıklamaya göre sarin gazı üretiminde kullanılabilecek maddeler, mühimmat ve ekipmanlar güvence altına alınırken eski kimyasal silah programla bağlantılı 18 kişi de gözaltına alındı. Şeybani, sürecin Suriye'de güvenlik, istikrar ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Azerbaycan'a bağımsızlık günü tebriği. Suriye Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Açıklamada Azerbaycan halkı ve yönetimine iyi dilekler iletilirken ülkeye güvenlik ve istikrar temennisinde bulunuldu. Bakanlık ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda daha da güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'deki kimyasal silah operasyonuna destek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, devrik rejime ait kimyasal silahların tespit edilerek güvence altına alınmasını yeni Suriye'nin inşası adına önemli bir adım olarak değerlendirdi. Berik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Suriye makamları ile kimyasal silahların yasaklanması örgütünün çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kimyasal silah mirasının sona erdirilmesinin daha güvenli, egemen ve hesap verilebilir bir Suriye'ye katkı sağlayacağını ifade etti.

Irak'ta DAEŞ kalıntılarına büyük operasyon. Irak terörle mücadele birimi DAEŞ kalıntılarına yönelik ülke genelinde geniş çaplı bir operasyon başlattı. Açıklamada hava ve kara unsurlarının katıldığı operasyonların istihbarat bilgilerine dayandığı Ninova, Enbar, Selahattin ve bazı bölgelerde çöl ve kırsal alanların hedef alındığı belirtildi. Yetkililer operasyonlarla örgüt unsurlarının tespit edilerek etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Açıklamada İran'ın paravan şirketler ve gölge filo aracılığıyla petrol satarak askeri finansman sağladığı belirtilirken, bazı kişi ve şirketlerin yaptırım listesine eklendiği duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri yetkililer, İran'ın petrol gelirleriyle askeri kapasitesini güçlendirmesinin engelleneceğini ve baskının süreceğini ifade etti.

Türk Kızılay ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Türk Kızılay Kurban Bayramı kapsamında Irak, Kosova ve Sudan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 2500 paket et dağıtılırken Kosova'nın Prizren şehrinde yapılan kesimlerin ardından 3000'den fazla aileye ulaşması hedeflendi. Türk Kızılay yetkilileri kurban bağışlarının İslami usullere ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini, yardımların farklı ülkelerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3'ü fakirlere, 1/3'ü akrabalara, 1/3'ü ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır. Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik buluğ çağı. Kurban kesmek için ergin buluğ yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır.

Kurtlar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı, hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun Hür Sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

0: Ömer'in kınalı koçu. Kurban Bayramı'na birkaç gün kalmıştı. Bütün evde bir hazırlık havası hissediyordu Ömer. "Hadi bakalım Ömer, çarşıya beraber gidelim." diye kendisine seslenen babasının sesiyle canlandı birden. İçi bir an sevinçle doldu. Babasının elinden tutup sokaklarda gezmek çok hoşuna giderdi çünkü. Sokaklarda da bir telaş vardı. İnsanlar kurbanlık olarak aldıkları hayvanları bahçelerine götürüyorlar, bayram için alışveriş yapıyorlardı. Ömer, geçen seneki Kurban Bayramı'nda bir koç kestiklerini hatırladı. Gözlerinin çevresi kapkara, kıvrık boynuzlu, güzel bir koçtu. Bayrama kadar birkaç gün bahçede onunla oyunlar oynamıştı. Gerçi koç onun oyunlarına pek katılmamıştı ama Ömer hayal dünyasında onu bütün oyunlarına ortak etmişti. Hayvan pazarına doğru yaklaştıklarında Ömer, kendisine yeni bir arkadaş geleceği duygusuyla sevindi. Babasıyla birlikte bir yandan keçilerin, koçların ve sığırların olduğu pazarda geziyor, bir yandan da kurbanlık bir koç seçmeye çalışıyorlardı. Sonunda
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Bitkiler.
3: Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar. Çok su istemiyorum ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?
4: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Erguvan. Dünyada en çok Güney Avrupa ve Batı Asya'da, Türkiye'de ise Ege ve Marmara bölgesinde vardır. Aynı zamanda Erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Bu mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Bitkiler.
2: Merhaba. İlkbahar geldi. Çiçeklerimden bunu anlıyorsunuz. Çünkü onları sadece Nisan ayı sonu, Mayıs ayı başında görüyorsunuz. Çiçeklerim eflatunla kırmızı arasında bir renktir. Güzel bir süs ağacıyım. Sonbaharda meyvelerimi görüyorsunuz. Fasulyeye benziyorlar. Çok su istemiyorum. Ama bol güneş ve rüzgar istiyorum. Son bir bilgi vereyim. İnsanlar çiçeklerimi yiyorlar. Bilin bakalım ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu bitkinin adı Erguvan. Dünyada en çok Güney Avrupa ve Batı Asya'da, Türkiye'de ise Ege ve Marmara bölgesinde vardır. Aynı zamanda Erguvan, Bursa şehrinin de simgelerinden biridir. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

ihtimal maaşlara tahammülüm ederdi. Ya beni adam gibisi ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemezsin. Tutku isterim ve delice sevmedim. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim. Yürek ister benimle sevişmeyi.

ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin ticaret, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere tüm alanlarda geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Erdoğan ayrıca Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

hükümetinden memur maaşlarına yeni düzenleme mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, kamu çalışanlarına yapılan maaş zamlarının nihai olmadığını açıkladı. Halep'ten gelen heyetle görüşen Şara, maaş artışlarının sürdürülebilir şekilde devam edeceğini belirterek Suriye halkı için hiçbir şeyi çok görmüyoruz dedi. Enerji sektöründeki büyük yıkıma rağmen elektrik hizmetlerinin artırılması için yoğun çaba harcandığını ifade eden Şara, devletin temel görevinin halk için uygun çalışma ve üretim ortamı sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan bayram tebriği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Fidan, milletin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Fidan mesajında Kurban Bayramı'nın insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

mi kimyasal silah kalıntılarını tasfiye ediyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik rejim dönemine ait kimyasal silah kalıntılarının tespit edilerek imha sürecine alındığını açıkladı. Bakan Şeybani, çalışmaların ulusal ekipler ile kimyasal silahların yasaklanması örgütü işbirliği ile yürütüldüğünü belirtti. Açıklamaya göre sarin gazı üretiminde kullanılabilecek maddeler, mühimmat ve ekipmanlar güvence altına alınırken eski kimyasal silah programla bağlantılı 18 kişi de gözaltına alındı. Şeybani, sürecin Suriye'de güvenlik, istikrar ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Suriye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü tebriği. Suriye Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Açıklamada Azerbaycan halkı ve yönetimine iyi dilekler iletilirken ülkeye güvenlik ve istikrar temennisinde bulunuldu. Bakanlık ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda daha da güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'deki kimyasal silah operasyonuna destek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, devrik rejime ait kimyasal silahların tespit edilerek güvence altına alınmasını yeni Suriye'nin inşası adına önemli bir adım olarak değerlendirdi. Berik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Suriye makamları ile kimyasal silahların yasaklanması örgütünün çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kimyasal silah mirasının sona erdirilmesinin daha güvenli, egemen ve hesap verilebilir bir Suriye'ye katkı sağlayacağını ifade etti.

Irak terörle mücadele birimi DAEŞ kalıntılarına yönelik ülke genelinde geniş çaplı bir operasyon başlattı. Açıklamada hava ve kara unsurlarının katıldığı operasyonların istihbarat bilgilerine dayandığı Ninova, Enbar, Selahattin ve bazı bölgelerde çöl ve kırsal alanların hedef alındığı belirtildi. Yetkililer operasyonlarla örgüt unsurlarının tespit edilerek etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Açıklamada İran'ın paravan şirketler ve gölge filo aracılığıyla petrol satarak askeri finansman sağladığı belirtilirken, bazı kişi ve şirketlerin yaptırım listesine eklendiği duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri yetkililer, İran'ın petrol gelirleriyle askeri kapasitesini güçlendirmesinin engelleneceğini ve baskının süreceğini ifade etti.

Türk Kızılay ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Türk Kızılay Kurban Bayramı kapsamında Irak, Kosova ve Sudan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 2500 paket et dağıtılırken Kosova'nın Prizren şehrinde yapılan kesimlerin ardından 3000'den fazla aileye ulaşması hedeflendi. Türk Kızılay yetkilileri kurban bağışlarının İslami usullere ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini, yardımların farklı ülkelerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3'ü fakirlere, 1/3'ü akrabalara, 1/3'ü ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret edilir ve çocuklara bayram harçlıkları verilir. Yardıma muhtaç olanlara ise maddi ve manevi destek sağlanır. Kurban Bayramı ve toplumsal dayanışma. Kurban Bayramı sadece bir dini bayram değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşma açısından büyük bir öneme sahiptir. Bayramda fakirler ve ihtiyaç sahipleri unutulmaz. Kurbanın etleri onların sofrasına ulaştırılarak paylaşma kültürü pekiştirilir. Kurban Bayramı ve aile. Kurban Bayramı ailelerin bir araya geldiği, sevgi ve saygının ön plana çıktığı, insanlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygusunun arttığı özel bir dönemdir. Aileler birbirlerini ziyaret eder. Büyükler gençleri sever, küçükler büyüklerine saygı gösterir. Kurban Bayramı'nın diğer İslam ülkelerindeki kutlanışı. Kurban Bayramı sadece Türkiye'de değil tüm İslam dünyasında kutlanır. Ancak farklı coğrafyalarda bazı gelenekler ve kutlama şekilleri değişiklik gösterebilir. Örneğin Suudi Arabistan ve hac yapanlar için Mekke ve Medine'deki ibadetler çok önemlidir. Pakistan, Endonezya ve Mısır gibi ülkelerde de Kurban Bayramı büyük bir coşku içinde kutlanır. Ancak kutlamalar kültürel farklılıklarla şekillenir. Kurban Bayramı ve hayvan hakları. Kurban kesimi dini bir ibadet olmasının yanı sıra hayvan haklarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. İslamiyet kurbanın huzur içinde ve acı vermeden kesilmesini emreder. Bu hem hayvanlara saygı hem de insan haklarına saygı açısından çok önemlidir. Kurban kesme yükümlülüğü olanlar, farz ya da sünnet. Kurban kesmek bazı şartlar altında farz, yükümlü veya sünnet isteğe bağlı olan bir ibadet olabilir. Bu yükümlülük kişinin mali durumu, sahip olduğu nimetler ve dini durumuna göre değişir. Farz olan durumlar. Kurban kesmek zengin ve maddi durumu iyi olan Müslümanlara farz değildir, ancak yükümlüdür. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olan için geçerlidir. Bu belli bir gelir seviyesinin üzerindeki ve kurban kesme gücü olanlar için geçerlidir. İslam'da nasip denilen bir mali sınır vardır ve bu miktarın üzerinde geliri olanlar kurban kesme sorumluluğuna sahiptirler. Sünnet olan durumlar. Kurban kesmek fakir olan ve nisap miktarı zenginliğe sahip olmayan kişiler için sünnettir. Bu kişiler isterse kurban kesebilir ama dini yükümlülükleri yoktur. Kurban kesmek isteyen fakir ve maddi durumu sınırlı olanlar bu ibadeti yerine getirmek için gönüllü olabilirler. Maddi durum. Kurban kesmek için kişinin sahip olması gereken bazı maddi şartlar vardır. Bu şartlar nisap adı verilen belirli bir mal varlığına sahip olmaktır.
Nisap genellikle bir yıl boyunca sahip olunan ve kurban kesmeye yeterli olan bir mala işaret eder. Kurban kesmek için nisap miktarı. İslam alimlerine göre kurban kesmek için belirli bir mal varlığına sahip olmanız gerekmektedir. Nisap miktarı belirli bir para, altın veya ticari malın değerine göre hesaplanabilir. Örneğin 20 miskal altın yaklaşık 85 gram altın ya da 85 gram gümüş bir mala sahip olan bir kişi kurban kesmeye yeterli mal varlığına sahiptir. Erginlik bulu çağı. Kurban kesmek için ergin bulu yaşta olmaya gerek yoktur. Yani ergen olmayan çocuklar da kurban kesebilir. Ancak bu kesim ailelerinin sorumluluğundadır. Çocuklar için yapılan kurban kesimi niyet ve sevap kazanma amacıyla yapılır. Kurban kesmeye yetkili olan kişiler. Kurban kesme her ne kadar bireysel bir ibadet olsa da kesimin doğru ve dini kural

kurallara uygun yapılması önemlidir. Kurban kesme yetkisi olan kişiler yetişkin ve sorumlu kişiler olmalıdır. İslam'a uygun şekilde kesim yapacak bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Hayvanın sağlığına ve refahına dikkat edilmelidir. Hac ile ilgili durumlar. Kurban kesmek hac ibadetini yerine getirenlerin de sorumluluğundadır. Hac yapan kişilerin Mekke'de kurban kesmeleri gerekir. Hac ibadetini tamamlayanlar genellikle hac kurbanı adı altında belirli bir kurban keserler. Kurban kesmeden önce yapılması gerekenler ve kurbanın kesimi. Hayvanın sağlıklı ve uygun olması, kesim için doğru yerin seçilmesi, kıbleye yönlendirilmesi ve kesim duası ile başlamak gerekir. Bismillah, Allahu Ekber diyerek başlanılmalı, kesim hızla ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Et ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalı. Hayvanın haklarına saygı gösterilmelidir. Kurban sadece bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı pekiştiren önemli bir dini görevdir. Konumuzu burada noktalarken bizler de Türkmen yurdunun hür sesi Yurt FM ailesi olarak hep birlikte huzur, sağlık ve neşe dolu bir bayram geçirmenizi diler. Tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar. Bu mübarek günlerimizin ülkemize, Türk İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ederiz.

0: Ömer'in kınalı koçu. Kurban Bayramı'na birkaç gün kalmıştı. Bütün evde bir hazırlık havası hissediyordu Ömer. "Hadi bakalım Ömer, çarşıya beraber gidelim." diye kendisine seslenen babasının sesiyle canlandı birden. İçi bir an sevinçle doldu. Babasının elinden tutup sokaklarda gezmek çok hoşuna giderdi çünkü. Sokaklarda da bir telaş vardı. İnsanlar kurbanlık olarak aldıkları hayvanları bahçelerine götürüyorlar, bayram için alışveriş yapıyorlardı. Ömer, geçen seneki Kurban Bayramı'nda bir koç kestiklerini hatırladı. Gözlerinin çevresi kapkara, kıvrık boynuzlu, güzel bir koçtu. Bayrama kadar birkaç gün bahçede onunla oyunlar oynamıştı. Gerçi koç onun oyunlarına pek katılmamıştı ama Ömer hayal dünyasında onu bütün oyunlarına ortak etmişti. Hayvan pazarına doğru yaklaştıklarında Ömer, kendisine yeni bir arkadaş geleceği duygusuyla sevindi. Babasıyla birlikte bir yandan keçilerin, koçların ve sığırların olduğu pazarda geziyor, bir yandan da kurbanlık bir koç seçmeye çalışıyorlardı. Sonunda sağlıklı ve güzel bir koç buldular. Ömer hayvanları çok seviyordu. Bu yüzden Kurban Bayramı'nda onların neden kesildiklerini bir türlü anlayamıyordu. Onların canları acımaz mıydı hiç? Belki babasına sormanın tam zamanıydı.
1: "Babacığım, biz neden kurban kesiyoruz?"
0: Babası avucunun içindeki elini biraz daha sıkarak gülümsedi Ömer'e.
1: "Allah'ın bize verdiği bütün nimetlere şükrümüzü göstermek için," dedi.
0: Ama Ömer tam olarak anlayamamıştı bu cevabı.
1: "Nasıl yani baba?"
0: "Bak Ömer, Allah bu hayvanların hepsini bizim için yaratmış değil mi? Sütlerini içeriz, yünlerini giyeriz, etlerini yeriz. Bunlar bizim için birer nimettir ve bizim de bu nimetlere teşekkür etmemiz gerekir. Allah'a olan sevgimizi göstermek ve bize hayat verdiği için ona teşekkür etmek için her sene onun için bir hayvanı kurban ederiz. Kurban kesmek Allah'a yaklaşmak demektir oğlum. Onun rızasını istemektir. Ondan bağışlanma dilemektir. Biz kurban keserken o hayvanları değil de kendi nefsimizi kurban ediyoruz aslında. Bak, hem her şeyiyle örnek aldığımız peygamberimiz de kurban bayramlarında kurban kesmenin önemli olduğunu belirtmiş. İnsanoğlu kurban bayramı günlerinde Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmış olamaz, buyurmuş.
1: Peki onların canı acımaz mı hiç?
0: Aksine kurban olarak kesildikleri için çok mutlu olur onlar. Ömer biraz anlar gibi olmuş.

0: olmuştu. Aldıkları koça bakıp gülümsedi. Demek ki kurban demek Allah'a yakınlaşmak demekti. Ömer Allah'ı çok sevdiği için ona yaklaşma fikri çok hoşuna gitmişti. Eve gidelim, sana Hazreti İbrahim'e inen koçu anlatayım. Ne dersin Ömer?
1: Harika! Bunu daha önce hiç duymamıştım baba.
0: Hazreti İbrahim'e inen koç. Hazreti İbrahim yaşı oldukça ilerlemiş olmasına rağmen çocuk sahibi olamamıştı. Ancak bir evlat sahibi olmayı çok istiyordu. Bu yüzden ellerini kaldırıp Yüce Allah'tan kendisine bir evlat vermesini istedi. İsteklerimizi bir tek Rabbimizden isteyebiliriz değil mi? Hazreti İbrahim de öyle yaptı ve ellerini açıp dualar etti. Allah da Hazreti İbrahim'in duasını kabul ederek ona bir erkek çocuk verdi. Hazreti İbrahim oğlunun ismine İsmail koydu ve onu verdiği için Rabbine teşekkür etti. İsmail büyüyüp delikanlı olduğu sıralarda Hazreti İbrahim bir rüya gördü. Rüyasında oğlunu kurban ediyordu. Sonra bu rüyayı iki defa daha gördü ve bu rüyanın Allah tarafından verilmiş bir emir olduğunu anladı. Allah, Hazreti İbrahim'den o çok sevdiği oğlunu kendisi için kurban etmesini istiyordu. Emir Allah'tan geldiyse boynum kıldan ince diye düşünerek gördüğü rüyayı oğluna anlattı. Ey oğlum, ben rüyamda seni boğazlarken gördüm. Bir bak, sen ne düşünüyorsun? Dedi. Hazreti İsmail hayırlı bir evlattı. Allah'a inancı tamdı. Eğer babası rüyasında böyle bir şey görmüşse Allah böyle istiyor demekti. Bu yüzden hiç tereddütsüz babasına şu cevabı verdi. Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Oğlunun teslimiyeti karşısında Hazreti İbrahim Rabbine şükretti. Emir Allah'tan gelmişti ve her ikisi de büyük bir teslimiyetle bu emre itaat etmişlerdi. Hazreti İbrahim oğlunu yatırıp bıçağı boğazına dayadı ancak bıçak deriye işlemedi. Bir daha hızlıca çekti, bıçak kesmedi. O sırada Allah Hazreti İbrahim'e şöyle seslendi. Ey İbrahim, rüyayı gerçekleştirdin. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır. Evet, bu sadece bir imtihandı. Allah, Hazreti İbrahim'den oğlunu gerçekten kurban etmesini istemiyordu. Allah için kurban...
2: Yunus Emre Enstitüsü Edebiyat Serisi Seviye A1-A2 Nasreddin Hoca'dan Fıkralar. Eşek kayboldu. Bir gün Nasreddin Hoca'nın eşeği kaybolmuş. Hoca arkadaşlarının yanına gitmiş ve onlara ''Eşeğim kayboldu, 4 gündür arıyorum, bana yardım edin, eşeğimi beraber arayalım.'' demiş. Arkadaşları bunu kabul etmişler ve hep beraber eşeği aramaya başlamışlar. Hoca arkadaşlarının yanında kendi kendine ''Allah'a şükürler olsun, Allah'a şükürler olsun.'' demiş. Arkadaşları buna şaşırmışlar. Hoca tekrar Allah'ım çok şükür demiş ve gülmüş. Arkadaşları çok merak etmişler ve hocaya sormuşlar. Hoca, biz üzülüyoruz ve eşeğini arıyoruz. Sense şükürler olsun diyorsun ve seviniyorsun. Ne oldu? Deli misin? Nasreddin Hoca şöyle cevap vermiş. Ben seviniyorum çünkü eşeğim yalnız kayboldu. Ben eşeğin üzerinde değildim. Bu yüzden ben kaybolmadım. Eşeğim kayboldu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin ticaret, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere tüm alanlarda geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Erdoğan ayrıca Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

hükümetinden memur maaşlarına yeni düzenleme mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, kamu çalışanlarına yapılan maaş zamlarının nihai olmadığını açıkladı. Halep'ten gelen heyetle görüşen Şara, maaş artışlarının sürdürülebilir şekilde devam edeceğini belirterek Suriye halkı için hiçbir şeyi çok görmüyoruz dedi. Enerji sektöründeki büyük yıkıma rağmen elektrik hizmetlerinin artırılması için yoğun çaba harcandığını ifade eden Şara, devletin temel görevinin halk için uygun çalışma ve üretim ortamı sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan bayram tebriği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Fidan, milletin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Fidan mesajında Kurban Bayramı'nın insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

kimyasal silah kalıntılarını tasfiye ediyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik rejim dönemine ait kimyasal silah kalıntılarının tespit edilerek imha sürecine alındığını açıkladı. Bakan Şeybani, çalışmaların ulusal ekipler ile kimyasal silahların yasaklanması örgütü işbirliği ile yürütüldüğünü belirtti. Açıklamaya göre sarin gazı üretiminde kullanılabilecek maddeler, mühimmat ve ekipmanlar güvence altına alınırken eski kimyasal silah programla bağlantılı 18 kişi de gözaltına alındı. Şeybani, sürecin Suriye'de güvenlik, istikrar ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Azerbaycan'a bağımsızlık günü tebriği. Suriye Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Açıklamada Azerbaycan halkı ve yönetimine iyi dilekler iletilirken ülkeye güvenlik ve istikrar temennisinde bulunuldu. Bakanlık ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda daha da güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'deki kimyasal silah operasyonuna destek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, devrik rejime ait kimyasal silahların tespit edilerek güvence altına alınmasını yeni Suriye'nin inşası adına önemli bir adım olarak değerlendirdi. Berik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Suriye makamları ile kimyasal silahların yasaklanması örgütünün çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kimyasal silah mirasının sona erdirilmesinin daha güvenli, egemen ve hesap verilebilir bir Suriye'ye katkı sağlayacağını ifade etti.

Terörle mücadele birimi DAEŞ kalıntılarına yönelik ülke genelinde geniş çaplı bir operasyon başlattı. Açıklamada hava ve kara unsurlarının katıldığı operasyonların istihbarat bilgilerine dayandığı Ninova, Enbar, Selahattin ve bazı bölgelerde çöl ve kırsal alanların hedef alındığı belirtildi. Yetkililer operasyonlarla örgüt unsurlarının tespit edilerek etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Açıklamada İran'ın paravan şirketler ve gölge filo aracılığıyla petrol satarak askeri finansman sağladığı belirtilirken, bazı kişi ve şirketlerin yaptırım listesine eklendiği duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri yetkililer, İran'ın petrol gelirleriyle askeri kapasitesini güçlendirmesinin engelleneceğini ve baskının süreceğini ifade etti.

sahiplerine kurban eti dağıttı. Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 2500 paket et dağıtılırken Kosova'nın Prizren şehrinde yapılan kesimlerin ardından 3000'den fazla aileye ulaşması hedeflendi. Türk Kızılay yetkilileri kurban bağışlarının İslami usullere ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini, yardımların farklı ülkelerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edildiğini bildirdi.

İzler. Bir medeniyetin izleri. Faziletli, haysiyetli, şerefli ve merhametli bir medeniyet. Bu medeniyetin kültürel değerleri, inanç ve geleneklerinin her biri köklü izler taşır. Sevgi ve hoşgörüyle perçinlenen zengin kültürümüzün tüm izleri Türkçenin Sesi Radyosu'nda. İzler. Ayak bastığımız her yer.

Medeniyetimizin izlerini takip ettiğimiz programımızdan bu hafta da merhaba dostlar. Bu bölümde Türk'ün kahramanlık ve şeref abidesi Çanakkale Zaferi, savunan orduların taarruz edenleri yenilgiye uğrattığı, sayı ve maddi açıdan üstünlüğü tartışılmaz güçlerin felce uğradığı, eşsiz bir mücadelenin anısını yaşatacağız. Onca imkansızlığa ve olumsuzluğa rağmen ırktan, renkten, mezhepten arınmış olarak birlik ve beraberlik içinde omuz omuza yan yana olmayı başardığı o günlerin izini süreceğiz.

dünya tarihinde dönüm noktası olduğu gibi güç dengelerinin tamamen değiştiği, yurttaşların belirleyici olduğu, kahramanlığın doruk noktasına ulaştığı bir azmin mücadelesini paylaşacağız.

Çanakkale Boğazı çok eskiden beri ticari, siyasi ve askeri açıdan stratejik önemi haiz bir yerdir. Bu bakımdan irdelendiğinde bazı devletlerin Çanakkale'yi ele geçirmek için bir takım politik amaçlı planları vardır. İstanbul'u aldıktan sonra toprakları ikiye bölüp devleti saf dışı bırakmak, Osmanlı'ya karşı Balkan devletlerini birleştirmek, Çarlık Rusyası'na yardım etmek de bu planlar dahilindedir. Ancak tüm bunların gerçekleştirilebilmesi Çanakkale'nin ele geçirilmesiyle mümkün olabilecektir. Birinci Dünya Savaşı sırasında kurgulanan planlar Çanakkale üzerine kurulur. 1915 Şubat ayının planları işlemeye başlar ve en güçlü saldırı 18 Mart 1915 günü gerçekleştirilir. Türk'ün zaferiyle sonuçlanan bu mücadelede ağır kayıplar verilir. Ve İstanbul'a deniz harekatıyla ulaşamayacaklarını kabul ederek kara harekatına başlarlar. Planın birinci bölümünde Boğaz girişindeki tabyaların susturulması, girişten itibaren Kepezburnu'na kadar olan orta müdafaa hattının tahribi, Kilitbahir-Çanakkale arasında Boğaz'ın dar olan kısmında merkez tabyalarının tahribi, denizdeki mayınların temizlenmesi ve Boğaz'a hakim tabyaların işgal edilerek Marmara'ya geçilmesi şeklinde sıralanan dört aşamalı bir saldırı planı yapılmıştır. Osmanlı askerinin kahramanca mücadelesi ve savaş stratejileri tüm planları bozar ve bir milletin geleceği kurtulur. Bir hafta içerisinde Osmanlı Devleti'nin başkentine demir atmayı hedefleyen yenilmez armada da hezimete uğrar. Çanakkale Deniz Savaşları bir destan olan tarihin şanlı sayfalarındaki yerini alır. 18 Mart günü kazanılan deniz zaferi, vatan toprağına göz dikenleri kara savaşlarına yöneltir. 25 Nisan 1925 günü başlayan kara harekatında da Mehmetçik geçit vermez. Gelibolu'daki küçük bir kara parçası bir milletin ölüm kalım mücadelesine sahne olur. Arıburnu, Seddülbahir, Kumkale ve Anafartalar on binlerce askerin şehadet şerbetini içtiği yer olur. 9 ay süren kanlı çatışmaların sonunda Çanakkale'nin geçilmez olduğu dünyaya ilan edilir. Çanakkale geçilmez diyen Mehmetçik neler yaşamıştı? Ya ardında kalanlar, analar, bacılar? Bu amansız mücadele anılarda neler bırakmıştı acaba? İşte Çanakkale Savaşı anılarından kesitler.

Kendi cenaze namazını kılan askerleri duydunuz mu? Acı, kan ve cefanın kol gezdiği vatan toprağı için ölüm neydi ki? Şerbet içmek kadar kolaydı. Kirte muharebeleri sırasında bölükler arka siperlerde hücum sıralarını beklemektedir. Ön siperdekiler ileri fırlamış boğuşuyorlar. Yüzbaşı hücum için emir bekliyor. Bütün asker süngü takmış siperden fırlamak için hazır. Bütün dudaklar kıpır kıpır dualar okuyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Süre uzuyor. Yüzbaşı erlere sesleniyor. Çocuklarım, sanıyorum biraz daha bekleyeceğiz. Önümüzde biraz daha zaman var. İleride arkadaşlarımız şehit oluyor. Hem onlar için hem de vakit varken kendi cenaze namazımızı kendimiz kılalım diyor. Arkadan oflu Ali Çavuş bağırıyor. Er kişi niyetine. O gün yapılan hücumda kendi cenaze namazını kılan pek az kişi sağ kalabiliyor. Onlar Allah'a verdiği sözü tutuyorlar. Er Henry Bernis anlatıyor. Türklerin içinde iri yarı biri vardı. Neredeyse 2 metrenin üstünde olmalıydı. Bizimki de en az onun kadar iriydi. Sanırım prestij için iri adamlarını seçmişlerdi. İkisinde de beyaz bayraklar vardı ve ortada duruyorlardı. Ben ölüleri gömenlerden biri değildim ama siperin kenarında oturdum ve bir süre sonra yanlarına gidip Türk'e sığır kavurması ikram ettim. Gülümsedi, çok sevinmiş göründü ve o da bana ipe dizilmiş incir verdi. Ceko adını verdiğimiz Türk askerlerinden ben de bizimkilerin hepsi de hoşlanmıştı. Onun için kötü bir söz söylendiğini duymadım. Temiz dövüşürlerdi ve dünyanın en cesur insanlarıydı. En yoğun ateş karşısında bile durmazlardı. Adeta fanatik insanlardı. Onlarla ateşkeste karşılaştığımızda çok esaslı insanlar oldukları sonucuna vardık. Anzaklı Ömer'in hikayesini duydunuz mu dostlar? 1957 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olup ihtisas yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Doktor Ömer Musluoğlu'nun anılarından paylaşalım. Yeni doktorların direkt olarak hasta tedavisine verilmediğinden laboratuvarda çalıştığı bir gün doktor yaşlıca bir hastadan kan almaya gidiyor. Kolunu açtığında hastanın pazusunda dövme şeklinde Türk bayrağı görüyor. Doktor hayretle "Siz Türk müsünüz?" diye soruyor. Hayır cevabıyla konuyu geçiştirmeye çalışıyor yaşlı adam. Ancak doktorun ısrarlarına dayanamayıp anlatmaya başlıyor. Yıl 1915. Sen hatırlamazsın o yılları. Çanakkale diye bir yer var Türkiye'de. Orada savaşmak üzere bütün Hristiyan devletlerden asker topluyorlardı. Ben Anzak'tım. Avustralya Anzaklarından. Bizi toplayıp dediler ki, barbar Türkler Hristiyan dünyasını yakıp yıkacaklar. Bütün dünya o barbarlara karşı cephe açmış durumda. Birlik olup üzerine gideceğiz. Bu savaş çok önemlidir. Biz de inandık sözlerine, vaatlerine. Savaşmak isteyenler arasına katıldık. Türklere karşı toplanan askerlerin tamamını Çanakkale'ye sevk ediyorlarmış. Bizi gemilere doldurup Mısır'a getirdiler. Mısır'da şöyle böyle birkaç ay talim gördük. Atış talimi. Ondan sonra da bizi alıp Çanakkale'ye getirdiler. Savaşın şiddetini ben ilk orada gördüm. Öyle ki denize düşen gülleler suları metrelerce yukarı fışkırtıyor, gökyüzünde havai fişekler geceyi gündüze çeviriyordu zaman zaman. Her taarruzda bizden de, Türklerden de yüzlerce insan hayatının baharında can veriyordu. Fakat biz hepimiz Türklerdeki gayret ve cesareti uzaktan gördükçe şaşırıyorduk. Teknolojik yönden çok çok üstün olduğumuz gibi sayı bakımından da fazlaydık. Peki onlara bu cesaret ve kuvveti veren şey neydi? İlk başlarda zannediyordum ki bize anlatıldığı gibi Türkler barbarlıktan böyle saldırıyorlar. Meğer barbarlıktan değil, kalplerindeki vatan sevgisinden kaynaklanıyormuş. Bunu nereden anladığımı söyleyeyim. Biz karaya çıktık. Taarruz edemiyoruz. Bizi püskürtüyorlar.
tekrar taarruz ediyoruz. Bizi tekrar püskürtüyorlar. Tekrar taarruz ediyoruz. Derken böyle bir taarruzda başımdan yediğim bir dipçik darbesiyle kendimden geçmişim. Gözlerimi açtığımda kendimi yabancı insanların arasında gördüm. Nasıl korktuğumu anlatamam. Çünkü bize Türkleri barbar, vahşi kimseler olarak tanıttılar ya. Ama dikkat ettim. Yaralarımı sarmışlar. Bana hiç de öfkeli bakmıyorlar. Kendime geldim iyice. Bu defa çantalarında bulunan yiyeceklerden ikram ettiler bana. İyi biliyorum ki onların yiyecekleri çok çok azdı. Bu haldeyken bile kendileri yemeyip bana ikram ediyorlardı. Şoke oldum doğrusu. Dedim ki kendi kendime, bu adamlar isteseler şu anda beni öldürürler. Ama öldürmüyorlar. Veyahut isteseler önceden öldürebilirlerdi. Halbuki beni cephenin gerisine götürdüler. Biz esirlere misafir gibi davranıyorlardı. Bu duygularla yazıklar olsun bana dedim. Böyle asil insanlarla niye ben savaşıyorum? Niye savaşmaya gelmişim?

Bu yalanı söyleyenler ne kadar Türk düşmanıymış diyerek pişman oldu. Ama bu pişmanlığın fayda etmiyor ki. Bu iyiliğe karşı ne yapsam düşündüm durdum günlerce. Nihayet bizi serbest bıraktılar. Memleketime döndüm. İşte memlekette Türk milletini ömür boyu unutmamak için koluma bu dövme Türk bayrağını yaptırdım. Bu bayrağın esrarı bu işte. Sohbet koyulaşınca Mr. Joseph Miller, Dr. Ömer'in paylaştıklarından aldığı ilhamla adına Anzaklı Ömer diyor. Hatta Müslüman olmaya karar veriyor. Son günlerini Amerika'da hasta yatağında geçiren Anzaklı Ömer'e, yıllar sonra da olsa Müslüman Türk milletine olan sevgisi sayesinde iman nasip oluyor.

Mehmetçiğin dostu Canberk'i de unutmadık. 17. Alay Komutanı Yarbay Hasan Bey askerleriyle birlikte ilerliyordu. Bu vaziyette Kilitbahir Köyü'nün ortasındaki meydan çeşmesine kadar gelirler. Çeşmenin önüne geldiklerinde bir şey komutanın dikkatini çeker. Üzeri yara bere içerisinde ve tüyleri dökülmüş bir köpek su içmek için çeşmeye yanaşmaya çalışıyordu. Onun bu perişan halini gören Hasan Bey bu duruma çok üzülür. Derhal atından iner ve köpeğin üzerindeki yaraları aldırmadan onu kucağına aldığı gibi çeşmenin yanına götürür. Hayvana su içirir, yaralarını temizler. Ardından karnını doyurur ve köpeği alarak yoluna devam eder. O günden sonra köpeği yanından ayırmaz Yarbay Hasan. Adını da Canberk koyar. Canberk kısa zamanda tüm Mehmetçiğin dostu olur. Türk askerleriyle siperden sipere atılır. Tüyleri yeniden çıkar. Yaraları tamamen iyileşir. Askerler sorarlar Hasan Bey'e. Komutanım, bu köpeğe neden bu kadar alaka gösteriyorsunuz? Komutan cevap verir. Yüce Allah'ın kıyamette bu köpeğe neden merhamet etmedin demesinden korkuyorum. Canberk'in hayatı değişir ama savaş cuma cumasızlığıyla devam eder. Yarbay Hasan yaralı bir Fransız askerine yardım etmek için yanına yaklaşır. Ancak bu iyiliği göremeyen bir başka asker Yarbay Hasan'ı yaralar. Canberk de olayı fark eder ve koşup Yarbay'ın yanına gelir. Yarbay'ın ellerini yüzünü yalar ve havlayarak onu cesaretlendirmeye çalışır. Ne var ki yarası ağır olan Yarbay Hasan orada can verir. Mehmetçik üzüntüyle Yarbay Hasan'ı uğruna savaştığı toprağa emanet etmek üzere ona mezar kazarlar. Bu arada Canberk de üzerine Türk bayrağı örtülen komutanın yanına kıvrılır. Yarbay Hasan'ı defnetmek üzere bayrağı kaldırırlar ancak Canberk oradan kalkmaz. Ne kadar uğraşsalar da Canberk'i kaldıramayan Mehmetçik onun da can verdiğini fark eder. Bu dostluğun karşısında saygıyla eğilen Mehmetçik, Yarbay Hasan'ı defnettikten sonra Canberk'i de onun ayak ucunda toprağa verir. Cihanın dört bir yanını kana bulayan Birinci Dünya Savaşı'nın en çetin yanıdır Çanakkale. Varlığına kastedilen bir milletin düşman karşısındaki asil mücadelesidir. O kadar çok anı vardır ki insanın içini titreten. Bir programa sığdıramayacağımız kadar çok. Son olarak savaşın seyrini değiştiren bir anıyı paylaşacağız sizlerle. Çanakkale'de 18 Mart 1915 günü dünya savaş tarihinde bir eşine rastlanmayan olayın kahramanı Seyit'tir. Seyit 1909'da askere alınır. 1915'te ise görev yeri Çanakkale Rumeli Mecidiye Bataryası'dır. En güçlü bataryalarımızdan Hamidiye Dardanos Baykuş Rumeli Mecidiye Bataryası'ndan atılan 28'lik bir mermi düşman sancak gemisi Queen Elizabeth'e isabet eder. Zırhla bir müddet sonra bütün namluları Rumeli Mecidiye

ya bataryamıza yöneltir ve bataryamız susar. Hayatta kalan batarya komutanı Yüzbaşı Hilmi Bey, kahraman evlatlarını kaybetmenin hüznü içindeyken yardım isteyen bir ses duyar. O sese doğru giden komutan toprağa eşeler ve ilk kurtulan Er Nideli Ali olur. Komutan ve Ali şehit ve yaralıları toplarken toprak üzerinde dikili duran bir ayağa rastlar ve hemen toprağa kazarlar. Toprak altındaki oksijensizlikten baygın olan Seyit'tir. Komutan Nideli Ali'ye Seyit'in başından ayrılmamasını tembihler. Bir müddet sonra şoku atlatan koca Seyit Ali'ye ne olduğunu sorar. Bu sırada gözü ayakta kalan tek topa takılır ve yattığı yerden oturarak doğrulduğunda etrafı süzer. Bakar ki arkadaşlarının vücutları etrafa dağılmış. Bu manzara karşısında bir yanardağın lavları gibi püsküren koca Seyit ayakta topa doğru koşar. Nideli Ali şaşkındır. Seyit bakar ki top sağlam. Yalnız mermiyi kaldıracak metaforası bozuktur. İşte o anda vatan millet sevgisi, bayrak sancak sevgisi ve inancın çelikleştirdiği Seyit, yerde duran 215 kiloluk mermiyi Nideli Ali yardımıyla kucaklayarak 2 metre yükseklikte bulunan topun merdivenlerinden çıkarır. Mermiyi namluya sürer de infilak ettirir. Nideli Ali bu merminin hedefe isabetini görebilmek için gözetleme yerine geçer. Gördüğü manzara düşmanın Ocean zırhlısına tam isabet kaydedildiğidir. Sağa sola alev kusarak ilerleyen gemi siyah dumanlar içinde kalır. Dümensiz kaldığı için Nusrat'ın döşediği mayınlara çarparak hızla batar. O anda onbaşı rütbesi verilen Seyit'in attığı mermi bir tek mermi. Çılgın Ocean'ı durdurmakla kalmaz, savaşın kaderini de değiştirir. Türk ulusunun dünyanın modern silahlarla donanımlı en güçlü ordularına karşı göz göğüse bir mücadeleyle eşsiz bir kahramanlık ve cesaret örneği sergilediği topraklardır Çanakkale. Oldukça kısıtlı imkanlarla dünyanın en güçlü ordularına karşı kazanılan ve tarihe altın harflerle yazılan bir zaferdi. Özgürlük ve bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin sembolüdür. Bu yüzden Çanakkale geçilmez. O tarihlerde Anafartalar Grup Komutanı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1934 yılında 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törende bir konuşma yapar. Burada Anzak askerlerinin annelerine hitap eder ve şöyle der. Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar, burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçik'le yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Atatürk'ün bu hitabına daha sonra bir Anzak annesi tarafından cevap yazılır. Gelibolu topraklarında yitirdiğimiz evlatlarımızın acısını Ali Cenap sözleriniz hafifletti. Gözyaşlarımız dindi. Bir ana olarak bana bir güzelim teselli bahşetti. Yavrularımızın sonsuz uykularında huzur içinde dinlendiklerinden hiç kuşkumuz kalmadı. Majesteleri kabul buyururlarsa bizler de kendilerine ata demek istiyoruz. Çünkü yavrularımızın mezarları başında söylediğiniz sözler ancak bir öz babanın sözleri gibi yüce, ilahi. Evlatlarımızı bir baba gibi kucaklayan büyük ataya tüm analar adına şükran, sevgi, saygıyla. Ve o gün bugündür dostlar. Avustralya ve Yeni Zelandalı asker yetkililerle on binlerce Anzak torunu 18 Mart'ta Çanakkale'de buluşur ve atalarını anarlar. Programımızı noktalarken
Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet

0: de yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.
1: İzler. Bir medeniyetin izleri. Faziletli, haysiyetli, şerefli ve merhametli bir medeniyet. Bu medeniyetin kültürel değerleri, inanç ve geleneklerinin her biri köklü izler taşır. Sevgi ve hoşgörüyle perçinlenen zengin kültürümüzün tüm izleri Türkçenin Sesi Radyosu'nda. İzler. Ayak bastığımız her yer.

Bu mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Kurban Bayramı özel programımıza hoş geldiniz. Bugün Kurban Bayramı'nın neşesiyle sizlerle birlikteyiz. Bayram sevinçlerin paylaşıldığı, gönüllerin birleştiği ve yardımlaşma ruhunun dorukta olduğu bir zaman dilimidir. Bu özel günde kardeşlik, dayanışma ve barış duygularıyla doluyoruz. Kurban Bayramı nedir? Kurban Bayramı İslam dünyasında kutlanan iki büyük bayramdan biridir. Hac ibadetinin tamamlanmasının ardından Zilhicce ayının 10. günü başlar ve 4 gün boyunca devam eder. Bu bayramda Allah'a yakınlaşmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurban kesilir. Kurban Bayramı'nın tarihi ve kökeni. Kurban Bayramı Hazreti İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini simgeler. İslam inancına göre Allah Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban etmesini emretmiş. Ancak o an Allah oğlunun yerine bir koç göndererek Hazreti İbrahim'i sınamıştır. Bu olay İslam dünyasında fedakarlık, teslimiyet ve Allah'a olan güven anlamına gelir. Kurban Bayramı da bu olayın anısına kutlanır. Kurban kesmenin anlamı. Kurban kesmek Müslümanların Allah'a olan yakınlıklarını göstermek amacıyla yapılan bir ibadettir. Bayramda kurban olarak genellikle koç, inek, koyun veya deve kesilir. Kesilen kurbanın etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder. Kurban Bayramı'nın ibadetleri. Kurban kesmek. Müslümanlar dini kurallara uygun olarak kurban keserler. Kesilen kurbanın etlerinin 1/3 fakirlere, 1/3 akrabalara, 1/3 ise kendi ailelerine verilir. Bayram namazı. Bayram sabahı camilerde veya açık alanlarda bayram namazı kılınır. Namaz sonrası insanlar birbirleriyle bayramlaşarak sevgi ve dostluklarını pekiştirir. Ziyaretler ve yardım. Bayramda akrabalara veya dostlara ziyaretler yapılır. Büyükler ziyaret...

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 22. bölümünü aktaracağız.

Recep Avşar'ı 1663'te 65 insan vergi nüfusu ile 3770 adet koyun ve 38 adet de develeri bulunmaktaydı. Diğer Türkmen defterlerinde ise bu cemaatten bahsedilmemektedir. Fakat Recep de Avşarı'nın daha sonra Avşarlar içerisinde büyük bir nüfus ve kudrete sahip oldukları anlaşılmaktadır. Zira Avşarlar 1677'de Avusturya üzerine yapılacak olan sefere Recep oğullarının reisliğinde katıldıkları gibi 1690'da yapılacak olan sefere de yine onların mahiyetinde çağrılmışlardı.

Rumkale Çepnisi. Bağımsız cemaatlerden olan Çepniler, 17. yüzyılda Rumkale Çepnisi, Başım Kızdı Çepnisi ve Çepni olmak üzere 3 ana kola ayrılmıştı. Rumkale Çepnisi, Halep Türkmenleri arasında yaşayan

Şebnilerin en büyük kolunu teşkil ediyordu. Bunlar 16. yüzyılda da Şebnilerin içerisinde en kalabalık grup olup 1526'da 53 asker, 1536'da 76 hane, 20 gelir vergisi, 1550'de de 161 hane, 40 gelir vergisi nüfusuna sahiptiler.

16. yüzyılın ikinci yarısında Bayat cemaati içerisinde önemli obalardan biri olan Salavatlı 1570'te Kıllı Bey'in yönetiminde bulunuyordu. 1526'da 22 hane 4 gelir vergisi, 1536'da ise 24 hane 5 gelir vergisi, vergi nüfusu olmaları, bunların bayatlar içerisinde nüfus bakımından pek de kalabalık olmadıklarını göstermektedir.

vilayetinde oldukları anlaşılan Salavatlı'nın 1642'de 5 insan vergi nüfusu ile 549 adet koyunları, 1663'te Süleyman Bey'in yönetiminde 8 insan vergi nüfusu ile 3200 adet koyunları, 1667'de yine Süleyman Bey'in yönetiminde 10 insan vergi nüfusu ile 1345 adet koyun ve 10 adet de develeri vardı. 1673'te ise muhtemelen yeniden sayım yapılmadığı için vergi nüfusu ile sahip oldukları hayvan miktarı

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, konumuza burada bir virgül koyarak bir türkü dinledikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Halep Türkmenlerinin yerleşimi. Osmanlılar fethedilen Hristiyan memleketlerine Anadolu'daki Müslüman nüfusunu yerleştirerek o yerlerin Türkleştirilmesini ve İslamlaştırılmasını bir devlet politikası haline getirmişlerdir. İlk devirlerde batıya doğru gelişen fetihlerde boş ve ıssız yerlerin imar ve yerleşiminin oluşumunda dervişler ve onların faaliyet merkezi olan zaviyeler önemli roller üstlenmişlerdir.

Osmanlı döneminde sistemli olarak yapılan yerleştirmede usullerden biri de sürgündü. Devlet, zulüm gördüğü zamanlarda halk üzerine bazı vergiler koyduğu gibi, yine zulüm oldukça icap eden yerlere gidip yerleşmek için, yani sürgüne gitmeyi de emrediyordu. Bu durumda sürgüne karar verilen her kasaba ve her köyde 10 haneden 1 veya 2 hane olmak üzere sürgün çıkarmak mecburiyetinde kalırlardı.

17. yüzyıl sonlarına doğru yerleşime tabi tutulan cemaatler 1673 tarihli Harep Türkmenleri kayıt defterinde adlarının hemen üstüne ve kırmızı mürekkeple yerleştirildiğine dair not düşülmek suretiyle tek tek işaret olunmuşlardır. Yerleştirilme kayıtlarından anlaşıldığına göre Humus Sancağı içindeki köylere yerleştirilen Türkmenlerin mevcudu 1066 aileden ibaretti ve bunlara 570 çift toprak dağıtılmıştı. Her bir aileyi ortalama olarak 7 kişi kabul ettiğimizde Humus Sancağı'ndaki 36 köy ve 16 mezraya toplam olarak 7640 kişinin yerleştiği sonucu ortaya çıkar. Büyük bir çoğunluğu Barin bölgesindeki köylere yerleştirilmiş olan Hama'daki Türkmenlerin sayısı da 1532 aileden ibaretti. Bunlara 672 çift kadar arazi tahsis edilmiştir. 24 köy ile 14 mezraya yerleştirilmiş olan Hama'daki Türkmenlerin tahmini nüfusu ise 10.724 kişiden ibaretti. Bu yerleştirme esnasında bir köye bir oymak halkının hepsi değil, birkaç oymağa mensup muayyen kimseler yerleştirilmek suretiyle onların birliklerinin parçalanmasına da dikkat edilirdi. Abalu cemaatinin bir kısmı Humus'ta yerleştirildiği halde diğer kısmı da Hama'ya yerleştirilmiştir.

nüfusu, nüfus Osmanlı Devleti'nde şehir, kasaba ve köylerde oturan vergi nüfusu 17. yüzyıldan önceki dönemlerde kayıt defterlerine, bu yüzyıldan itibaren ise hane vergisi defterleri ile gayrimüslimlerin defterine kaydedilmiştir. Fakat 17. yüzyılın ilk yarısında bazı eyalet ve sancakların nadiren de olsa klasik usule kayıt edildiği de görülmektedir.

Halep eyaletinin nüfusu konusunda bir başka önemli kaynağımız da 1663 tarihli hane vergileri defteridir. Bu defterde ise Halep şehrinin mahallelerinde oturan insan nüfusu verilmiştir. Deprem ve felaket vergisinden muaf olan ve askerlerin mühim bir bölümünden Yeniçeri, Cebeci, Kaleeri, Kumandan ve Tımar Erbabı olanlardan bahsedilmemiştir.

Bilindiği gibi hane vergisi defterleri nüfus ve yerleşim tarihi açısından oldukça önemli kaynaktır. Bunlar nüfus hakkındaki verileri içermesi bakımından klasik dönemin kayıt defterlerine benzemektedir. Ancak klasik dönemin kayıt defterlerinde olduğu gibi deprem ve felaketler vergisi, hane defterinde de bir hanede kaç kişinin bulunduğu ve hanedeki fertlerin isimleri tek tek ifade edilmediğinden bu defterlerdeki verileri olduğu gibi kullanarak bir yerin gerçek nüfusunu tespit etmek mümkün değildir. Fakat gerçek nüfusu bulmak için bugün bazı metotlar uygulanmakta ve hane sayısı, ev veya insan sayısı muayyen bir katsayı ile çarpılmaktadır.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebboune ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin ticaret, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere tüm alanlarda geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Erdoğan ayrıca Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

hükümetinden memur maaşlarına yeni düzenleme mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, kamu çalışanlarına yapılan maaş zamlarının nihai olmadığını açıkladı. Halep'ten gelen heyetle görüşen Şara, maaş artışlarının sürdürülebilir şekilde devam edeceğini belirterek Suriye halkı için hiçbir şeyi çok görmüyoruz dedi. Enerji sektöründeki büyük yıkıma rağmen elektrik hizmetlerinin artırılması için yoğun çaba harcandığını ifade eden Şara, devletin temel görevinin halk için uygun çalışma ve üretim ortamı sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan bayram tebriği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Fidan, milletin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Fidan mesajında Kurban Bayramı'nın insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

yönetimi kimyasal silah kalıntılarını tasfiye ediyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik rejim dönemine ait kimyasal silah kalıntılarının tespit edilerek imha sürecine alındığını açıkladı. Bakan Şeybani, çalışmaların ulusal ekipler ile kimyasal silahların yasaklanması örgütü işbirliği ile yürütüldüğünü belirtti. Açıklamaya göre sarin gazı üretiminde kullanılabilecek maddeler, mühimmat ve ekipmanlar güvence altına alınırken eski kimyasal silah programla bağlantılı 18 kişi de gözaltına alındı. Şeybani, sürecin Suriye'de güvenlik, istikrar ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Suriye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü tebriği. Suriye Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Açıklamada Azerbaycan halkı ve yönetimine iyi dilekler iletilirken ülkeye güvenlik ve istikrar temennisinde bulunuldu. Bakanlık ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda daha da güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'deki kimyasal silah operasyonuna destek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, devrik rejime ait kimyasal silahların tespit edilerek güvence altına alınmasını yeni Suriye'nin inşası adına önemli bir adım olarak değerlendirdi. Berik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Suriye makamları ile kimyasal silahların yasaklanması örgütünün çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kimyasal silah mirasının sona erdirilmesinin daha güvenli, egemen ve hesap verilebilir bir Suriye'ye katkı sağlayacağını ifade etti.

Irak'ta DAEŞ kalıntılarına büyük operasyon. Irak terörle mücadele birimi DAEŞ kalıntılarına yönelik ülke genelinde geniş çaplı bir operasyon başlattı. Açıklamada hava ve kara unsurlarının katıldığı operasyonların istihbarat bilgilerine dayandığı Ninova, Enbar, Selahattin ve bazı bölgelerde çöl ve kırsal alanların hedef alındığı belirtildi. Yetkililer operasyonlarla örgüt unsurlarının tespit edilerek etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Açıklamada İran'ın paravan şirketler ve gölge filo aracılığıyla petrol satarak askeri finansman sağladığı belirtilirken, bazı kişi ve şirketlerin yaptırım listesine eklendiği duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri yetkililer, İran'ın petrol gelirleriyle askeri kapasitesini güçlendirmesinin engelleneceğini ve baskının süreceğini ifade etti.

Türk Kızılay ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Türk Kızılay Kurban Bayramı kapsamında Irak, Kosova ve Sudan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 2500 paket et dağıtılırken Kosova'nın Prizren şehrinde yapılan kesimlerin ardından 3000'den fazla aileye ulaşması hedeflendi. Türk Kızılay yetkilileri kurban bağışlarının İslami usullere ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini, yardımların farklı ülkelerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bülteni programımıza hoş geldiniz.

U15 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya. Avrupa 15 yaş altı güreş şampiyonasında Greco-Roman stilde Türkiye 5 madalya kazandı. Hikmet Emre İnan ve Kerem Uzun altın madalya kazanırken Muhammed Ali Özen, Hamza Özden ve Orhan Eymen Taşçı bronz madalya elde etti. Milli sporcular şampiyonayı başarılı bir şekilde tamamladı.

Milli sporcu Esra Kiraz, Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonası'nda rakiplerini teker teker saniyeler içinde yere sererek Avrupa şampiyonu oldu.

futbolundan Dünya Kupası'nda altın madalya. Bulgaristan'da düzenlenen Modern Petlatlon World Cup ikinci etabında mücadele eden İlke Özyüksel Mihrioğlu

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 5872 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Bu mübarek Kurban Bayramı'nda kardeşlik ve dayanışma duyguları sınırları aşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Suriyeli kardeşlerinin yanında olmaya devam ediyor. Bayramın huzuru, bereketi ve mutluluğu tüm gönüllere ulaşsın. Hayırlı bayramlar.

0: Радио Юрт ФМ.
1: Nasıl anlatayım pişmanlığımı? Sensiz

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Ey ay, felek harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makamı var ile yokun üstünde olan, sen varlık sahasını terk ediyorsun. Etme. Sen yüz

şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehrediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözün güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun? Etme.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin ticaret, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere tüm alanlarda geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Erdoğan ayrıca Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

hükümetinden memur maaşlarına yeni düzenleme mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, kamu çalışanlarına yapılan maaş zamlarının nihai olmadığını açıkladı. Halep'ten gelen heyetle görüşen Şara, maaş artışlarının sürdürülebilir şekilde devam edeceğini belirterek Suriye halkı için hiçbir şeyi çok görmüyoruz dedi. Enerji sektöründeki büyük yıkıma rağmen elektrik hizmetlerinin artırılması için yoğun çaba harcandığını ifade eden Şara, devletin temel görevinin halk için uygun çalışma ve üretim ortamı sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan bayram tebriği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Fidan, milletin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Fidan mesajında Kurban Bayramı'nın insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

kalıntılarını tasfiye ediyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik rejim dönemine ait kimyasal silah kalıntılarının tespit edilerek imha sürecine alındığını açıkladı. Bakan Şeybani, çalışmaların ulusal ekipler ile kimyasal silahların yasaklanması örgütü işbirliğiyle yürütüldüğünü belirtti. Açıklamaya göre sarin gazı üretiminde kullanılabilecek maddeler, mühimmat ve ekipmanlar güvence altına alınırken eski kimyasal silah programla bağlantılı 18 kişi de gözaltına alındı. Şeybani, sürecin Suriye'de güvenlik, istikrar ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Suriye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü tebriği. Suriye Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Açıklamada Azerbaycan halkı ve yönetimine iyi dilekler iletilirken ülkeye güvenlik ve istikrar temennisinde bulunuldu. Bakanlık ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda daha da güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'deki kimyasal silah operasyonuna destek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, devrik rejime ait kimyasal silahların tespit edilerek güvence altına alınmasını yeni Suriye'nin inşası adına önemli bir adım olarak değerlendirdi. Berik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Suriye makamları ile kimyasal silahların yasaklanması örgütünün çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kimyasal silah mirasının sona erdirilmesinin daha güvenli, egemen ve hesap verilebilir bir Suriye'ye katkı sağlayacağını ifade etti.

Irak'ta DAEŞ kalıntılarına büyük operasyon. Irak terörle mücadele birimi DAEŞ kalıntılarına yönelik ülke genelinde geniş çaplı bir operasyon başlattı. Açıklamada hava ve kara unsurlarının katıldığı operasyonların istihbarat bilgilerine dayandığı Ninova, Enbar, Selahattin ve bazı bölgelerde çöl ve kırsal alanların hedef alındığı belirtildi. Yetkililer operasyonlarla örgüt unsurlarının tespit edilerek etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Açıklamada İran'ın paravan şirketler ve gölge filo aracılığıyla petrol satarak askeri finansman sağladığı belirtilirken, bazı kişi ve şirketlerin yaptırım listesine eklendiği duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri yetkililer, İran'ın petrol gelirleriyle askeri kapasitesini güçlendirmesinin engelleneceğini ve baskının süreceğini ifade etti.

Türk Kızılay ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Türk Kızılay Kurban Bayramı kapsamında Irak, Kosova ve Sudan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 2500 paket et dağıtılırken Kosova'nın Prizren şehrinde yapılan kesimlerin ardından 3000'den fazla aileye ulaşması hedeflendi. Türk Kızılay yetkilileri kurban bağışlarının İslami usullere ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildiğini, yardımların farklı ülkelerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edildiğini bildirdi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Duman çökmüş Kızıldağ'ın başına, şehit düşmüş toprağına taşına. Bakmadılar akan gözün yaşına, ağlayıp gittiler Türkmen dağına. 45 dağında düşmanlar dolaşır, dolaşır da Türkmenlere dalaşır. Ana bacı şehidini ağlaşır, dağlayıp gittiler Türkmen dağına. Vurdular, sürdüler bizi obadan, güç versin bizlere ulu yaradan. Ölsek bile vazgeçmeyiz buradan, dağıtıp gittiler Türkmen dağını. Alparslan Süleyman Şah torunları, analar aslan doğurmuş bunları. Bizim için feda edip canları, yurt edip gittiler Türkmen dağını. Türkmen oğlu, kesme umudu haktan, ecdat mirasıdır bu güzel vatan. Muzaffer olacak, muzaffer olacak ordu komutan. Tarihe yazalım, tarihe yazalım Türkmen dağını.
1: Eyvallah.
2: Eyvallah. Ağzına sağlık kardeş.
1: Eyvallah benim.

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir o eski ocak. Bülbülün yerinde baykuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ateşten betermiş narın. Biraz gecikirsek yolda gözlerin. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Gittin mi anam?

79'un kışıydı. Sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler, bekçiler oluyordu. Bir de biz oluyorduk. Ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok, polisler de üşüyordu. 16 yaşındaydım. Her şeyi bükecek bileğim vardı. 16 yaşındaydım, aslan gibi ortadaydım. Gündüzleri okulda coğrafya defterimin arkasına senin için şiirler, geceleri duvarlara ülkemi kurtarmak için kahrolsun yazacak kadar adamdım. 16 yaşındaydım. Ne senin haberin oluyordu şiirlerimden, ne de birileri kahroluyordu mahalle duvarına çiziktirdiğim harflerimden. 16 yaşındaydım. Yalan yok. İstanbul'a kar yağıyordu.

Ben yazmaya böyle başladım. Coğrafya defterim bir eskiciye kurban gitti. Duvarlarına yüreğimi bağırdığım o evler birer birer yıkıldı gitti. Şimdi güzel kağıtlara yazıyorum, kocaman laflar ediyorum ama hiçbirini sevmiyorum. Oysa 16 yaşındaydım, aydınlık bir yüzüm vardı. 79'un kışıydı, sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu, kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler bekçiler oluyordu, bir de biz oluyorduk, ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok, polisler de üşüyordu. Marşlar biliyordum, kitaplar okuyordum. Koşarak ve ıslanmadan geçiyordum sulardan. Koşarak ve ıslanmadan yaşıyordum. Bak, İstanbul'u seviyordum. Seni seviyordum. Dualar öğreniyordum. Meydanlarda toplanıp bağırıyordum. Herkes gibiydim işte. Herkes kadar cesur. Herkes kadar korkak. Herkes kadar delikanlı. Herkes kadar buralı. Ve herkes kadar... Altyazı

herkes gibiydik hepimiz. Hepimiz birer bahaneyle aşık oluyor, çiçeklerin isimlerini ezberliyor, kalın kitaplardan çok şey öğreniyor, bir yağmurun altında ıslanıyordu. 79'un kışıydı, sertti, soğuktu, İstanbul'a kar yağıyordu, ağzımızdan dumanlar çıkıyordu konuşurken, cebimizden bozuk paralar, yüreğimizden çok yakına ait kocaman umutlar, kocaman ütopyalar. Bir gün mutlaka yani diyorduk, yakında diyorduk, haklıyız diyorduk, güçlüyüz diyorduk. Halic'in arkasında toplanıyorduk. Gece adamı içine çekiyordu, biz geceyi içimize çekiyorduk. En güzel ben yazıyordum duvarlara yazıları, herkes beni seviyordu. En güzel şiirleri de ben yazıyordum oysa coğrafya defterimin arkasına, bunu kimse bilmiyordu. Sizin evin duvarına kahrolsun diye yazıyordum ve hızla kaçıyordum. Arkamızdan polisler geliyordu. Sizin evin duvarına bir kez olsun seni seviyorum diye yazamadım. O zaman duvarlara öyle şeyler yazılmıyordu. Dedim ya, 79'un kışıydı. Sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler bekçiler oluyordu. Bir de biz oluyordu. Ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok. Polisler de üşüyordu. İstanbul'a

sana olan sevdam, gülüşün gidişi sakladığı gibi saklıyorum seni. Ve ben kaybolmuş bir zamanın kaybolmuş yolcusu gibiymişim. Adım adım hasret, alev alev yanarım bu sevda yangınında. Unutma yar, güneşin doğuşu gülüşün, batışı ölümümdür.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebun ile telefonda görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin ticaret, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere tüm alanlarda geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Erdoğan ayrıca Cezayir halkının Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

hükümetinden memur maaşlarına yeni düzenleme mesajı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, kamu çalışanlarına yapılan maaş zamlarının nihai olmadığını açıkladı. Halep'ten gelen heyetle görüşen Şara, maaş artışlarının sürdürülebilir şekilde devam edeceğini belirterek Suriye halkı için hiçbir şeyi çok görmüyoruz dedi. Enerji sektöründeki büyük yıkıma rağmen elektrik hizmetlerinin artırılması için yoğun çaba harcandığını ifade eden Şara, devletin temel görevinin halk için uygun çalışma ve üretim ortamı sağlamak olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan'dan bayram tebriği. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Fidan, milletin ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti. Fidan mesajında Kurban Bayramı'nın insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu.

kalıntılarını tasfiye ediyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik rejim dönemine ait kimyasal silah kalıntılarının tespit edilerek imha sürecine alındığını açıkladı. Bakan Şeybani, çalışmaların ulusal ekipler ile kimyasal silahların yasaklanması örgütü işbirliği ile yürütüldüğünü belirtti. Açıklamaya göre,

sarin gazı üretiminde kullanılabilecek maddeler, mühimmat ve ekipmanlar güvence altına alınırken eski kimyasal silah programla bağlantılı 18 kişi de gözaltına alındı. Şeybani, sürecin Suriye'de güvenlik, istikrar ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Azerbaycan'a bağımsızlık günü tebriği. Suriye Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'ın bağımsızlık günü dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı. Açıklamada Azerbaycan halkı ve yönetimine iyi dilekler iletilirken ülkeye güvenlik ve istikrar temennisinde bulunuldu. Bakanlık ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin farklı alanlarda daha da güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden Suriye'deki kimyasal silah operasyonuna destek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Berik, devrik rejime ait kimyasal silahların tespit edilerek güvence altına alınmasını yeni Suriye'nin inşası adına önemli bir adım olarak değerlendirdi. Berik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Suriye makamları ile kimyasal silahların yasaklanması örgütünün çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kimyasal silah mirasının sona erdirilmesinin daha güvenli, egemen ve hesap verilebilir bir Suriye'ye katkı sağlayacağını ifade etti.

Irak'ta DAEŞ kalıntılarına büyük operasyon. Irak terörle mücadele birimi DAEŞ kalıntılarına yönelik ülke genelinde geniş çaplı bir operasyon başlattı. Açıklamada hava ve kara unsurlarının katıldığı operasyonların istihbarat bilgilerine dayandığı Ninova, Enbar, Selahattin ve bazı bölgelerde çöl ve kırsal alanların hedef alındığı belirtildi. Yetkililer operasyonlarla örgüt unsurlarının tespit edilerek etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, İran ordusunun petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Açıklamada İran'ın paravan şirketler ve gölge filo aracılığıyla petrol satarak askeri finansman sağladığı belirtilirken, bazı kişi ve şirketlerin yaptırım listesine eklendiği duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri yetkililer, İran'ın petrol gelirleriyle askeri kapasitesini güçlendirmesinin engelleneceğini ve baskının süreceğini ifade etti.

Türk Kızılay ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Türk Kızılay Kurban Bayramı kapsamında Irak, Kosova ve Sudan'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 2500 paket et dağıtılırken Kosova'nın Prizren şehrinde yapılan kesimlerin ardından 3000'den fazla aileye ulaşması hedeflendi. Türk Kızılay yetkilileri kurban bağışlarının İslami usullere ve hijyen kurallarına uygun şekilde

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

önce bu mesleğe ilk adım attığım günlerde benim çok sevdiğim güzel bir hanım arkadaşım, Türk halk müziğinde inanılmaz güçlü bir ses, beni bu şarkıya aşık etti. Daha doğrusu bu türküye aşık etti. Ve artık bunun ardından da ben bu gece aşka gelmişken bu türküyü okumadan geçmem dedim.